sohbet edilip edilemeyeceği hususu İslam alimleri arasında tartışılmıştır. Bu tartışma büyük ölçüde Kur'an-ı Kerim'de en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu, kendisine o isimlerle dua edilmesinin gerektiği beyan edildikten sonra müminlere yapılan şu uyarıya dayanır. Onun isimleri konusunda eğri yola sapanlardan uzak durun. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir. Peki burada işaret edilen eğri yol hangisidir? Kur'an'da veya hadislerde yer almayan bir ismi Allah hakkında kullanmak doğru yoldan sapmak mıdır? Fahrettin er-Razi'ye göre ayette zikredilen eğri yola sapmanın şekillerinden biri Allah'tan başka varlıklara biraz değiştirerek de olsa onun isimlerini vermektir. Bu tür isimlendirmeler cahiliye dönemi Araplarında vuku bulmuştur. Rahman gibi isimleri herhangi bir yaratılmışa vermek mümkün değildir. Ancak Rahim, Kerim, Latif, Halim, Aziz gibi isimler insan içinde kullanılabilir. Burada önemli olan bu isimlerin Allah için ifade ettiği her şeyi kuşatan, eksiksiz, merhamet sahibi gibi anlamların insan hakkında geçerli olmadığı şuurunu taşımaktır. Bununla birlikte bu tür isimlerin Rahim olan Allah'ın kulu, Aziz olan Allah'ın kulu anlamındaki Abdurrahim, Abdülaziz gibi isimler şeklinde kullanılması uygun görülmüş ve gelenekte böyle yaygınlık kazanmıştır. Allah'ın isimleri konusunda eğri yola sapmanın bir şekli de onu zatına ve şanına layık olmayan kelimelerle isimlendirmektir. Hristiyanların Allah Teala'ya baba, oğul, kutsal ruh gibi isimler vermeleri bu gruba girmektedir. Allah Teala'nın ayetteki uyarısını dikkate alan ehli sünnet alimlerinin genel tavrı, Kur'an'da ve hadislerde geçen, bunun yanı sıra Allah hakkında kullanılmasının bir sakınca doğurmayacağı hususunda ittifak edilen isimlerin Allah'a verilebileceği yönündedir. Esma-i Hüsna arasında tek başına kullanıldığında Allah hakkında olumsuz bir anlamı akla getirebilecek isimlerin dua ederken tek başına kullanılması uygun görülmemiştir. Bu tür isimler zıt anlamını ifade eden ve birbirini tamamlayan isimlerle birlikte kullanılmalıdır. Mesela Allah'a sadece ya müzil yani ey alçaltan şeklinde niyazda bulunulmaz, ancak ya muiz yücelten, ya müzil şeklinde birlikte kullanılabilir. Nitekim Kur'an'da birbirine zıt anlamlı bu gibi ifadeler çoğu zaman bir arada kullanılır. Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğine de alçaltırsın. Mealindeki ayette olduğu gibi. Farklı dinlerde Allah'ı ifade eden isimlerin, mesela Türkçedeki Tanrı ve Çalap, Farsçadaki Hüda, İngilizcedeki Gat kelimelerinin kullanılmasının doğru olup olmadığı konusunda bu isimleri kullanan kimselerin niyetinin önemli olduğunu belirtmek gerekir. Şöyle ki, başka batıl tanrılar kastedilmeden İslam'ın uluhiyet anlayışına uygun, her şeyin yaratıcısı, bir, tek olan Allah kastediliyorsa bu isimleri kullanmak mümkündür. Zira farklı milletlere mensup insanlar Arapçadaki isimleri bilemeyecekleri gibi günlük hayatta böyle bir kullanıma alışmamış da olabilirler. Dolayısıyla ibadetler dışında Allah Teala'ya dua ve niyazda bulunurken kendi dillerindeki isimleri kullanmayı yasaklamak onların hayatını zorlaştırır. Bu sebeple mana açısından Allah'a uygun olduğu hususunda İslam alimlerinin görüş birliğine vardıkları isimlerle Allah'tan söz etmek caiz görülmüştür. Sonuç olarak Allah Teala hakkında herhangi bir ismi kullanmak için öncelikle Kur'an ve hadislerde bu ismin geçip geçmediğine bakmak uygun olacaktır. Bunların dışında kalan isimleri kullanmanın kesin biçimde önüne geçmek fiilen mümkün görünmediği için ifade edilen ismin Cenab-ı Hakk'ın zatına ve şanına uygun olan, aynı zamanda Kur'an ve hadislerin ortaya koyduğu Allah tasavvuruna aykırılık arz etmeyen bir isim olması şartıyla kullanılmasının caiz olduğunu söylemek mümkündür. Yine de belirtmek gerekir ki, hiçbir ismin sadece Allah Teala'ya ait özel bir isim olan Allah isminin yerini tutması veya onun ifade ettiği bütün manaları içermesi söz konusu değildir.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Burada bizlerle olduğunuz için, kulaklarınızı bize verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Bir sonraki programımızda Allah'a İman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizlerle paylaşacağımız konuysa İsmi Azam. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Yemeği ölçülü ye. Çok yiyenin yediği sindirilmez. Bu da hastalık sebebidir. Hastalık ölümün habercisidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

hayatta gördüğün her varlığın Cenab-ı Hakk'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, kendi diliyle ayrı ayrı tesbih ettiğini görmez misin? İster ayırt edecek aklın fikrin olsun, ister olmasın. Her birinin halinden, tesbihinden öbürünün haberi olmasa bile her şey onu hamd ile tesbih eder. İyi bil ki sen onların tesbihinden kemaliyle anlamasan da Allah onların tesbihlerinden haberdardır. Görür ve işitir.

gibi ölmüşleri diri kılar. Bir dem girer kibre evine Firavun ile

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsanın ibadetten zevk alması için hevesin kafasını iyice ezmesi gerekir. Nefsine kapılan kişi ibadetini tam yapamaz. İnsanın hevesleri ve nefsi dinin en büyük düşmanıdır. Bu ikisi ibadet etmek isteyen kulu yolundan saptırır. İnsan nefsine kapılırsa onun tutsağı olur. Heveslerinin etkisinde kalma. Akılla karar ver. Beden baş kaldırırsa ona bilgiyle hakim olmaya çalış.

0: Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo, mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

2. Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye nedir? İnsanların geneli çocuğuna hediye vermek deyince hemen maddi karşılığı olan şeyleri akıllarına getirirler. Güzel bir çanta, değerli bir saat, en son teknoloji bir akıllı telefon, laptop, tablet, bisiklet. Bütçesi daha geniş, imkanı daha iyi olanlar buna ev, araba ve benzeri şeyleri de ekleyebilir. Acaba gerçekten de çocuğumuza verebileceğimiz en değerli hediye bu mu? Cevabı konuştuğunda doğrunun tam kendisini söyleyen Allah Resulü versin. Hiçbir baba çocuğuna güzel edepten daha üstün bir hediye veremez. Hayatımızın en değerli varlıkları hiç şüphesiz çocuklarımızdır. Anne babalar çocukları için nice fedakarlıklara katlanır. Klasik tabirle yemeyip yedirirler, içmeyip içirirler. Kendileri uykusuz kalıp çocuklarının rahatı için çalışırlar. Çocuğunun ayağına diken batmasını, yüzüne toz konmasını istemezler. Onların yalnızca üstü başı yeme içmesi değil, eğitimiyle de ilgilenirler. En güzel okullarda okusunlar, en iyi meslekleri yapsınlar diye uğraşıp didinirler. Gel gelelim gün gelir bu çocuklar büyür, iş ve meslek sahibi olur, eli para görür ve çoğu zaman ana babalarını aramaz, sormaz olurlar. Yaşlı ana baba bayramlarda çoluk çocuk yolu gözler ama onların her zaman mutlaka önemli işleri vardır. Bazen de mal paylaşımı sebebiyle kardeşler arasında kavga çıkar. Ana babalarına şuna daha fazla verdin, bana az verdin şeklinde itirazlar, tartışmalar, gönül koymalar baş gösterir. Kardeş kardeşe, evlat ana babaya küser. An olur, ben ana babama bakamam, kardeşim, abim, ablam baksın tartışması çıkar. Yaşlı ana baba bir oraya bir buraya döner durur. Bazen de kimse bakmaz da ana baba huzur evi denilen huzursuzluk diyarına tıkılır. Oysa böyle mi olmalıydı? Biz çocuklarımızın dünyasından önce ahiretini düşünmeli değil miydik? Yüce Allah buyurmuyor mu? Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten, cehennemden koruyun. Evimizde yangın çıksa, çocuğumuz yanmasın diye var gücümüzle bağırır, onları kurtarmak için çırpınırız. Dünyevi ateş bizi korkuttuğu kadar sonsuz cehennem ateşi bizi korkutmuyor mu? Şunu unutmamak gerekir, her doğan canlı rızkıyla doğar. Hiç kimse rızkını yemeden ölmez. Bizim çocuğumuz da rızkını yemeden ölmeyecek. Biz çocuğumuza dünyaları bağışlasak da onlar için takdir edilmiş olan rızık neyse yine bu rızık onları bulacak. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Bir baba ya da annenin çocuğuna verebileceği en değerli şey güzel edeptir. Bugün en çok yakındığımız şey edepsiz bir nesil değil mi? Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne saygı duymayan, Allah'a kulluğunu bilmeyen, şımarık, bencil, bütün dünya

0: Dünyayı versen gözü doymayan, söz dinlemeyen arsız bir neslin önüne kainatı serseniz ne kıymeti var? Eğer siz çocuğunuza iman şuurunu, güzel ahlakı, iyi edebi vermişseniz, ona rol model olarak Allah Resulü'nü ve onun kutlu arkadaşları olan ashab-ı kiramı öğretebilmişseniz, işte en büyük hediyeyi vermişsiniz. Öyle bir hediye vermişsiniz ki, siz öldükten sonra da sizin amel defteriniz bu sayede kapanmayacak. Çünkü ölümden sonra da amel defteri açık olacak üç kişiden birisi, kendisi için dua eden, salih bir evlat yetiştiren kişi değil mi? Öyleyse bir hesap yapmak lazım. Acaba ben çocuğuma dünyalık hazırladığım kadar ukbalık hazırlıyor muyum diye. Edep ne demek? Allah'a karşı nasıl davranacağını bilmek, Allah Resulüne karşı nasıl davranacağını bilmek, büyüğüne, küçüğüne nasıl davranacağını bilmek, dostuna, düşmanına nasıl davranacağını bilmek, hasılı herkese karşı nasıl davranacağını bilmek demektir. Eğer çocuğumuza güzel edep veremezsek, bunun tek etkisi ahirette görülmez. Şimdi bir düşünelim, insanlar toplumda başkalarının çocuklarının başına gelen kötülükleri görünce, kendi çocuklarının da benzer duruma düşmesinden endişeye kapılıyorlar. Haklılar da. Ama bu endişe sadece bununla sınırlı kalırsa olmaz. Bir de her bir insan kendi çocuğunu ileride büyüdüğünde başkasına kötülük etmeyecek, başkasının canına, malına, namusuna göz dikmeyecek bir şekilde eğitmek için de gayret göstermeli. Sadece zulme maruz kalmaması için tedbir almak yetmez, zalim olmaması için de tedbir almalı. Eğitimin iki olmazsa olmazı var, Allah korkusu ve kul hakkı. Çocuğun fıtratında var olan bu iki duyguyu her daim geliştirmeli. Allah Resulü bir gün ashabına, "Kardeşiniz zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım edin." buyurunca, ashab-ı kiram şaşırdı ve dediler ki, "Ey Allah'ın elçisi! Mazluma yardım etmeyi anladık da zalime nasıl yardım edelim?" Allah Resulü buyurdu, "Ona zulümden el çektirerek, zulmüne engel olarak." Aynı şeyi çocuğunuz için de geçerli. Çocuğunuzun zulmüne bugün ses çıkarmazsanız, yarın o çocuktan meydana gelecek zulüm sizi de toplumu da vurur. Rabbimiz çocuklarımıza en güzel hediyeyi verebilenlerden, öldükten sonra da amel defteri açık olanlardan eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Hazreti Peygamber, bir sabah vakti Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira

ben bu gece cennette hemen önümde senin nalınlarının sesini işittim diye sorar. Bilal radıyallahu anh ise Efendimizin bu sorusuna, ey Allah'ın Resulü, doğrusu benim işlediğim ve en çok faydasını umduğum amel, gecenin veya gündüzün bir saatinde tertemiz paklanıp, sonra da o temizlikle Allah'ın bana takdir ettiği kadar kıldığım namazdır, şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Söz söyleyen kişi ya harfleri görür yahut manayı. Bir anda ikisini nasıl görebilirsin? İnsan konuşurken manayı düşünürse harfleri göremez. Harfleri düşünürse de manayı göremez. Bir göz aynı anda hem önünü hem ardını nasıl görebilsin? Ancak ey oğul, Allah her şeyi muhittir, her şeyi kavrar. Bir işi yaparken diğer işi de yapar.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 16. cüzden 3 mesajı aktaracağız sizlere. Başarılı olmak isteyen gençler, sabırla ve teknolojiyi doğru ve hayırlı yolda kullanarak çalışmaya devam etmelidirler. Bir İslam toplumu, peygamberler yolundan ihlasla gidilerek inşa edilir. 16. cüzde Kehf suresinin son kısmı, Meryem ve Taha surelerinin tamamı bulunmaktadır. İlk mesaj, imanlı gençlik. Sabır, çalışma ve teknolojiyle başarılı olunur. Kehf suresinin son tarafında Zülkarneyn ve ilginç duvar inşası ile ilgili konu işlenmektedir. Hadislerde de Kehf suresinin cuma günü okunması tavsiye edilmekte ve Deccal fitnesinden koruyacağı ifade edilmektedir. Gelecekteki fitnelerden korumak, Kehf suresinin manasının ve mesajlarının anlaşılmasıyla olabilir. Ashab-ı Kehf'le imanlı bir gençlik yetiştirilmesi, Hazreti Musa Hızır olayıyla bizlere kadere teslimiyet ve sabır tavsiye edilmekte, Zülkarneyn kıssasıyla teknolojiden yararlanmanın önemi anlatılmaktadır. İşte bu mesajla Müslümanlar gelecekte başarılı olurlar. Altıncı cüzün ikinci mesajı ise diriliş örneklerinden oluşur. Ölüyü dirilten Allah, isterse ölü bir toplumdan yeni bir İslam toplumu yaratır. Meryem suresinde dirilişin adeta örnekleri verilmektedir. İhtiyarlık döneminde Hazreti Zekeriya ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, Yahya olarak isimlendirilmesi, bakire ve iffetli bir kız olan Meryem validemizden mucizevi olarak babasız bir çocuğun doğması ve İsa olarak isimlendirilmesi anlatılmaktadır. Hazreti Yahya ve İsa daha doğmadan isimleri konulan peygamberlerdendir. İhtiyarlık döneminde Hazreti İbrahim'le Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, İshak olarak isimlendirilmesi, Hazreti Musa döneminde Tur-u Sina'da yani Sina Dağı'nda diriliş ve Hazreti İdris'in göğe çekilmesi, surenin sonunda dirilişi inkar edenlerin ahiretteki halleri anlatılır. 16. cüzdeki 3. mesaja baktığımızda başarının ilk şartı mesajıyla karşılaşıyoruz. Başarının ilk şartı sabırla ve ihlasla tebliğe devam etmektir. Bu cüz, Taha suresi ile tamamlanmaktadır. Sure, Kur'an'ın misyonu olan doğruları hatırlatma mesajıyla başlamakta, Hazreti Musa'nın hayatından bir kesitle devam etmektedir. Burada, Hazreti Musa'nın Medyen başta olmak üzere Mısır'daki uzun mücadelesi, Firavun'un zulmünden kurtulması ve sonraki dönemlerde yaşananlar, ümmetine eğitmek için sarf ettiği çabası ve emeği teferruatlı bir şekilde anlatılmakta, adeta Mekke'deki Müslümanlara sabırla tebliğe devam ederlerse başarılı olacakları ve zafere ulaşacakları mesajı verilmektedir. Evet, bugün 16. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 17. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Okul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.

Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Gence gelince onun anne babası mümin kimselerdi. Gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödese kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabilirler ne de delebilirler. Zülkarneyn bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet günü

de onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle, sabah akşam Allah'ı tesbih edin dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, beni senden koruması için çok esirgeyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi, orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, ben çok esirgeyici olan Allah'a adakta bulundum, artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın.

Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu, şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek sözde bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında, vay o inkarcıların haline! Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki, ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi, esen kal, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi, elçi peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldarcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden, İman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgeyici olan Allah'a

Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim, diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse, dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman, konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı, hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden, mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık? Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek, takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor

da cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine "Ey Musa!" diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma. Biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın, bir başka mucize olarak elin bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi, gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz, ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir, onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik. Onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin, nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de, ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler, doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu,
korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim, işitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendirir diye cevap verdi. Firavun, peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, ondan size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi O'ndan yarattık, yine O'na döndüreceğiz. Sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun O'na bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat O yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda, senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirlerini aldı, sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi, yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın, yoksa ağır bir cezayla kökünüzü kazır, iftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı, bunlar size sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır, siz atın dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan Adin cennetleri, işte günahlardan arınanların ödülü budur.
Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tevbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi. Onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah, fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi, ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğiniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler, sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin, Mısır halkının zinet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri'yi de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki daha önce Harun onlara, ey kavmim siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Şöyle cevap verdiler. Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa dönünce dedi ki, ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde beni izlemekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin? O şöyle cevap verdi, ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme, emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelenmiştim. Musa sordu, peki senin zorun neydi ey Samiri? Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti diye cevap verdi. Musa şöyle dedi, hadi git. Artık hayatın boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun Tanrı'na bir bak. Biz onu iyice yakacağız. Sonra da küllerini denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki, kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır, ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak.
yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu. İkiniz birden inin oradan, birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki, hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin, halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmemiş miydi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi.
Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte, siz de bekleyin bakalım. Dosdoğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş, yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinle.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Gani. Her türlü ihtiyaçtan müstani, zenginliği sonsuz olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın zenginliğine muhtaç olduğu Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Zengin olmak, ihtiyacı bulunmayıp müstani kalmak, bir yerde ikamet etmek, varlığını sürdürmek anlamındaki yina kelimesinden türeyen gani esması, zengin, kendi varlığıyla yetinip başkasına muhtaç olmayan müstani anlamına gelir. Allah'ın gani oluşu, zatında ve sıfatlarında her türlü ihtiyaçtan münezzeh olmasıyla, hiçbir varlığa muhtaç olmadığı gibi kainatı yaratıp idare etmesiyle tecelli eder. Allah'ı diğer bütün varlıklardan ayıran özelliklerden biridir bu zenginlik. Bizim dünyevi anlamda kabul ettiğimiz zenginlik kriterlerinin çok üzerinde farklı bir zenginliktir. Herhangi bir kimseye, herhangi bir mekana bağlı olmayan, ezelden ebede kadar varlığını sürdüren Rabbin sonsuzluğunu anlatan bir zenginlik. Ama nasıl? Bizim nasibimiz nedir bu zenginlikten? Nasıl tecelli eder Rabbin gani esması varlığımızda? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Kime zengin deriz şu dünyada? Bize göre muhtaçlığı az olan, dilediği her şeye bir şekilde ulaşabilen kimseye, değil mi? Zenginlik vasfında muhtaçlık yoktur. Başkasına el açmak, birinden bir şey istemek yoktur. Her istek bir eksiklik anlamına gelir. Biri bir şey istediğinde o istediği şeyi elde etmekten aciz olduğu için talepte bulunur. Peki şimdi düşünelim. Dünyadaki zengin insanları düşünelim mesela. En zenginin bile bir şeylere ihtiyacı vardır, değil mi? Tek avantajları muhtaçlıklarını servetleriyle kapatabiliyor olmalarıdır. Yani bir şeye ihtiyaç duyduklarında onu servetleriyle birilerinden elde edebilirler. Bu da aslında kendilerine yetemediklerini, hizmet aldıklarını gösterir. Yani acziyet en zengin insanda bile geçerlidir. Peki Allah'ın zenginliği nasıldır? Bir kere her şeyden önce Allah'ı mükemmel kılan muhtaçlığının olmamasıdır. Yani bir şeye ihtiyaç duyup o ihtiyaç duyduğu şeyi elde edebilecek zenginliğe sahip olması değildir Rabbin zenginliği. Hiçbir şeye muhtaç olmamasıdır. Bir insanın zenginliği ile Rabbin zenginliği arasındaki en büyük fark budur. Biz insanız. Her türlü muhtacız. Yemeye, içmeye, dinlenmeye, giyinmeye, dostluğa, sevgiye, eğitime. Muhtaçlığımız bitmez ki. Yalnızca zengin olanlarımız bu muhtaçlığı daha kolay ve sorunsuz giderir. Ama onlar da muhtaçtır. Çok zengin olan biri yemeden yaşar mı mesela? Yahut uyumadan, giyinmeden. Daha fazla yiyebilir, giyebilir, hep fazlasını elde edebilir ama hiçbir şeye muhtaç olmayacak hale asla gelemez. Çünkü neticede insandır. Peki Allah'ın varlığı? O hiçbir şarta bağlı değildir. Yemez, içmez, yorulmaz, uyumaz, dinlenmeye ihtiyacı yoktur. Varlığı bir muhtaçlığın tamamlanmasıyla devam etmez. Bu yüzden ganidir. Her türlü muhtaçlıktan beri olarak ama aynı zamanda dileyene dilediğini verecek kadar, her şeyi elinde ve mülkünde bulundurarak, her muhtaç olan kapısına gitse hepsine yeterek, kimseyi geri çevirmeyerek zenginliğini gösterir. Ne kadar muhteşemdir Rabbimiz. Böyle bir Rabbe boyun eğmek insana ağır gelir mi? Rabbimiz bizi kendine muhabbetle boyun eğen kullarından eylesin. Bizim için şu dünyada zenginlik neyledir? Servet sahibi olmakla mı? Evlatlarımızın çokluğuyla mı? Büyük bir aile, geniş imkanlar, herkesi imrendirecek evler, sadık dostlar,
hangisi zenginliktir? Hepsi mi? İnsanın elinden her an gidebilecek şey onu zengin kılar mı? Yokluğu, elden gitmesi mümkün olan şeyler bizi ömür boyu zenginim hissiyle yaşatır mı? Yoksa asıl zenginlik bunların hepsinin ötesinde kalbin, gönlün ihtiyaç duygusundan uzak kalabilmesi midir? Çok klasik bir söz gibi gelebilir kulağa ama insanı kimseye ve hiçbir şeye muhtaç etmeyecek tek şey gönlünün hiçbir şeye muhtaç olmadığına kani olmasıdır. Ama aynı zamanda bir insan için mümkün olmayan şeylerden biri de muhtaçlığının bitmesidir. O halde en büyük duamız Rabbimizin bizi kendisinden başka kimseye muhtaç olmayan kullarından eylemesi olsun. Bütün ihtiyaçlarımız için tek el açtığımız ve vermekle hazinesi tükenmeyip hem de bizi küçük düşürmeyen Rabbimizden merhamet dileriz. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim inandığım, güvendiğim Rabbin hiçbir şeye, hiçbir varlığa ihtiyacı yok. Ve hatta dahası benim kulluğuma, ibadetime ve malımdan verdiğime de ihtiyacı yok. Aslında zaten sahip olduklarımın hepsini bana veren O. Çünkü ben bana verdiğini yeniden Rabbime sunarak kendi kulluğumu ispat etmeye uğraşıyorum. Benim Rabbim şu dünyada tanıdığım, bildiğim bütün zenginlerden farklı, hepsinin üstünde, muhtaçlıktan münezzeh. O halde benim boynumu hiçbir zenginlik bükemez. Kimsenin önünde eğilmem, kimseye minnet etmem. Her zenginden daha zengin olan Rabbime eğmişim ben başımı. Benim muhtaçlığımın kime olduğu belli. Muhtaç olduğumu inkar edemem ama yanlış kapıya gitmekten kendimi alıkoyabilirim. Benim kime minnet ettiğimi bilmem gerek. Kimden ne istediğimi, kimin kapısına gittiğimi bilmeliyim. Ben kimi yücelttim el açarak? Kim bu kadar yücelmeye değer? Allah'tan başka hiç kimse değmez. Kimsenin yergisiyle değeri düşmez Rabbin. Kimse zarar veremez. Bana böyle bir eminlik gerek. Benim ruhum ancak bununla tatmin olur. Ben ancak böyle bir kapıya el açarım. Benim Rabbim kime ne verse mülkünden azalmayacak olandır. Bununla birlikte herkese hak gördüğü miktarca verendir. Dilese fazlasını vermez miydi şu anda sahip olduklarımın? Elbette verirdi. Onun için dünya ve içindekilerin bir kıymeti yoktur ki benim gibi. Peki neden vermedi? Rızık korkusundan mı? Mülkünün eksilmesi korkusundan mı? Bütün korkulardan uzak olan Rabbim benim için bu kadarını uygun gördü, bunu verdi. Benim kalbimi buna razı etmem gerek. Elbette kalbim her gördüğü güzele akacak. Dünyaya meylim hiç bitmeyecek. Ama ben kendimi dizginlemeyi öğreneceğim. Gönlümü razı etmeyi, kendimden ve halimden razı olmayı bileceğim. Daha fazlası için elbette çalışacağım. Ama hayatımın maksadı haline gelmeyecek dünya hiçbir zaman. Sırf fazlasını elde etmek için hak etmeyene boyun eğmeyeceğim. Mümin dünyaya minnetsizdir. Ben Rabbimden başka kimseye minnet etmeyeceğim. Ben niyetimi hayır eylersem bilirim ki Rabbim de akıbetimi hayır eyler. Beni şu rızık korkumdan kurtarır ve ben hakkıyla Rabbini sevenlerden olurum. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı ya Gani. Senden bizi sana yakınlaştıracak salih amellerin peşinde koşarken, dünyanın kalbini yoldan çıkarmadığı salih kullardan olmayı diliyoruz. Sen bizi seni hakkıyla sevenlerden eyle. Hiçbir sevgiyi senin sevgine tercih etmeyecek kadar sana bağlı kalpler sunmaktır niyetimiz.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 17 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 21 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı kiramın Kur'an'la olan bağı. Sahabe-i kiram, İslam'ın insanlara ulaşmasında hayati bir role sahiptir. Onlar, sevdikleri ve okumayı ihmal etmedikleri Kur'an'ı ezberlemek ve yazmak suretiyle onun muhafızlığını yapmışlardır. Ashab, Kur'an'ın tefsiri, ete ve kemiğe bürünmüş hali, sünnetin taşıyıcısı olmuş, Hazreti Peygamber'in hayatını sonraki nesillere aktarmışlardır. Kur'an'ın nüzulüne şahitlik edip vahiy katipliği yapmış, tek harfi bile değişmeden onu sonraki nesillere ulaştırmışlardır. Ayrıca onu layıkıyla anlayarak hayatlarına yansıtmışlar ve fedakarlık sergileyerek İslam'ı yaymışlardır. Ashab-ı kiram, Kur'an kelimelerinin anlamlarının belirlenmesinde etkili ve belirleyici olup, Kur'an'ın korunması ve anlaşılması amacıyla Kur'an ve tefsir okulları kurmuşlardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Kur'an-ı Kerim ayetleri bir kitap haline getirilmiş olup, Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında kıraat farklılıkları ihtilafa sebep olmayacak şekilde çoğaltılmış, biri yanında kalmak şartıyla diğerleri dağıtılmıştır. Bir hadis. Allah'ın benden önce bir topluma gönderdiği her peygamberin ümmeti içinde havarileri ve sünnetine tabi olup emirlerine uyan dostları vardır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir,

0: kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onun da uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Hayırlı sabahlar, az sonra.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
0: Reklam.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
22: Hayırlı sabahlar kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün 3 Haziran Çarşamba, haftanın ortasına geldik. Yağmurun bereketiyle uyandığımız Ankara sabahından. Sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Yeni bir güne daha sağlıkla kavuşmanın şükrü içindeyiz. Yağan yağmur nasıl toprağa can veriyorsa bugün de gönüllerimize umut, hanelerimize bereket ve işlerimize kolaylık getirsin diyoruz. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını, gazete manşetlerini ve günün gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Evinde yeni güne başlayanlara, yollara düşenlere, direksiyon başında olanlara, okuluna ya da işine gidenlere, helal rızkı için emek veren herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugünün güzellikler ve hayırlar getirmesini diliyoruz. Mikrofon başındayız. Hayırlı sabahlar başlıyor.

Gündemi birlikte takip ediyoruz. Önemli gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Ve tabii sizler de mesajlarınızla programımıza katılabilir ve görüşlerinizi, düşüncelerinizi, selamlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Türkiye'den ve dünyadan dikkat çeken gelişmeler, gazete manşetleri ve günün konuşulan konuları hayırlı sabahlarda sizlerle olacak. Öncelikle gündemin satır başlarına isterseniz gazete manşetleriyle, birinci sayfalara yansıyan bazı haber başlıklarıyla başlayalım. Kamu kaynakları kimsenin malı değil, Sabah gazetesinin birinci sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmadan satır başları yer buluyor. Yolsuzluk batağındaki CHP'li belediyelere sert çıkan Başkan Erdoğan net konuştu. Son dönemde utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler, merkezli skandallar asla mazur görülemez diyor. Bu arada yine konuşmasının satır aralarında şunlar var. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malını istismar edilmesine de göz yummuyoruz. Kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek boynumuzun borcu diyor. Devletin varlık gayesi adalettir diyor Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümünde konuşan Erdoğan. Devletin varlık gayesi evvel emirde adalettir, devamında emniyettir, son noktadaysa huzur ve selamettir. Bizim zihin haritamızda bu kavramların her biri insanı ve toplumu merkeze alarak şekillenmiştir diyor. Sıfır Atık Festivali'den davet var. Bir başka haberin başlığı, Türkiye'nin çevre vizyonunu dünyaya tanıtacak Sıfır Atık Festivali kapsamında 1500'den fazla etkinlik düzenlenecek. Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atık Vakfı ile Enerji Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Sıfır Atık Festivali yarın başlıyor. 7 Haziran'a kadar sürecek festivalin hedeflerini anlatan Bakan Bayraktar, festivalimizde hayatın tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışımızı toplumumuzla buluşturacağız diyor. Malumunuz yine 5 Haziran'da Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyordu. Bununla bağlantılı olarak bir araya getirilen başka bir gün sıfır atık haftası olarak şekilleniyor ve Haziran'ın ilk haftasında bu şekilde çeşitli etkinliklerle birlikte çevre farkındalığını da arttıracak çalışmalar hafta boyunca vatandaşlarla buluşacak. Bunun ayrıntılarına yer vermiş Sabah gazetesi. Diğer taraftan tabii tatil başlayacak yakın zamanda öğrenciler için. Onlara da farklı aktiviteler neler olacak, çeşitli etkinlikler elbette olacak. Bunu da yürüten Gençlik ve Spor Bakanlığı olacakmış. Haydi Gençler Yaz kampına başlığını görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ücretsiz kampları bu yılda dop dolu. Spor okulları, yaz kulüpleri ve seyahatsever projesiyle yüz binlerce genç hem gezecek hem de sanatla, sporla iç içe bir tatil geçirecekmiş. Bunu da yine ayrıntılarıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden ve bilgilendirme broşürlerinden edinebilirsiniz. Nerede, hangi faaliyet söz konusu, bunları takip edebilirsiniz. Sabah gazetesinin birinci sayfasından aktardık. Tabii yaz tatili demişken, öğrenciler demişken, önümüzde uzun bir maraton var. Bu uzun maratonun ilk önemli adımı da üniversite sınavı ve ortaokuldan liseye geçiş olarak değerlendirilen LGS. Her iki sınava da çok yaklaştık artık. Sabah gazetesinin birinci sayfasında LGS'de kaybettiren hatalara dikkat başlığını görüyoruz. Uzmanlar uyarıyor. Son 10 günde panikleyip saatlerce çalışmak uyku düzenini bozar, zihni yorar. Bu durum başarıyı aşağı çekebilir. Evet, artık 10 gün kaldı LGS'ye. Ortaokuldan liseye geçiş sınavı ve takriben 1 milyon öğrencinin girmesi beklenen bir sınavdan bahsediyoruz. Ailelerin de hesaba kattığımızda yaklaşık 5 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren bir süreç. O yüzden evlerde bir stres söz konusu, öğrencilerden kaynaklı. Anne babalara burada çağrıda bulunalım. Aman evlatlarımızı o anlamda üzmeyelim, yormayalım. Motivasyonlarını hep yüksek tutalım ve ne yazık ki sınavlar tabii öğrencileri bir rekabet içerisinde sokuyor. İster istemez bu yaşanıyor. İşte arkadaşından daha öne geçmek veya arkada kaldığında yetişebilmek motivasyonuyla veya işte
o stresle mücadele etmeye çalışıyor. Daha küçücük gönüller bunlar ve ne yazık ki böyle bir rekabetin içerisine de girmek durumunda kalıyorlar. İllaki bir seçici durum söz konusu. Bu seçiciliğin içerisinde de rekabet kaçınılmaz oluyor. Burada ebeveynlere düşen görev çocuklarını en iyi şekilde motive edebilmek, stresten uzaklaştırmak, uyku düzeninden beslenme düzenine kadar, teknolojik aletleri kullanmasına kadar ve tabii ki ders çalışması ve soru çözümüne kadar hepsi topyekün bir aslında sürecin parçası. O yüzden burada dikkat etmekte fayda var. Evet, sınav stresi yaşayanlar varsa şayet dinleyicilerimizin arasında lütfen bizlerle paylaşsınlar. Hangi konularda, hangi noktalarda problem yaşıyor acaba dinleyicilerimiz? Bunları da öğrenebiliriz. Bunları da sizlerle paylaşabiliriz. Belki de çözüm üretebiliriz kendimizce. Sizlerden gelen mesajlara bakıyoruz. Güller diyarından hayırlı sabahlar diyen bir dinleyicimiz var. Dualarımız dünyamızın barış ve huzur içerisinde olması demiş. Allah'a emanet olunuz diye eklemiş Ahmet Soylu. Çok teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. İstanbul'dan Karan ve Kerem bizleri hiç yalnız bırakmazlar, sağ olsunlar. Biricik halamız Esra ve eşi Mehmet için sıradaki ilahi istiyorum demişler. Evet, birbirinden güzel ilahiler de eserler de bizlere eşlik edecek bu birlikteliğimizde. Bir taraftan sizleri gündemden haberdar edeceğiz ama diğer taraftan da kulaklarınızın pasını silen, güne sizleri güzel bir şekilde başlatmayı sağlayan birbirinden güzel eserler de bu frekansta olacak. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyiniz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Saatlerimiz 7.51'i gösteriyor. Tabii sabahın ilk saatleriyle birlikte trafik de hareketlenmeye başladı. Direksiyon başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize güvenli yolculuklar diliyoruz. Bu uyarımızı her sabah yapmaya gayret ediyoruz tabii ki. Her zaman kulağımızın bir kenarında durması lazım. Çünkü bu uyarının acele etmeyelim. Birkaç dakika erken varmak için hem kendi canımızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım. Emniyet kemerlerimiz takılı olsun. Hız kurallarına riayet edelim. Takip mesafemizi de koruyalım yoğun trafikte. Bir şey daha yapıyoruz, o da şu: Diyanet Radyo aracımızda açık oluyor ve yolda giderken biz de size eşlik etmeye çalışıyoruz. Özellikle şu dakikalar itibariyle sizleri gündemden haberdar etmeye de gayret ediyoruz. Tabii sizlerden gelen mesajlar da var, onları da aktarıyoruz. Bir taraftan da mesajlarınızı da birazdan okuyacağım ama öncesinde şöyle yine gündemin satır başlarına göz atalım. Bu kez Hürriyet gazetesinden takip edelim gündemi. Yargıtay'a acil çağrı başlığını gördük. CHP'de mutlak butlan kararıyla ortaya çıkan tablonun netleşmesi için siyaset dünyasından Yargıtay çağrısı geldi. Bahçeli ve Bakırhan, Yargıtay'ın konuyu bir an önce görüşüp karara bağlaması gerektiğini vurguluyor. Hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'ndan hem de DEM Parti Eş Genel Başkanı'ndan bu yönde açıklamalar gelmiş. Kamu malına dokundurtmayız. Erdoğan, kamu personeline tahsil edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir diyor. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz, izin vermeyiz diye ekliyor Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada. Hemen yanı başımızda bölgede önemli gelişmeler var sevgili dinleyicilerimiz. Tabii zaman zaman bunları aktarıyoruz sizlere. İran, ABD, İsrail üçgeninde, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşananlar. Oradaki gerilim bazen artıyor, bazen azalıyor. Ateşkes devam etsin şeklindeki çabalar bazen sonuç veriyor, bazen vermiyor ama her şeyden önemlisi ne yazık ki İsrail bölgesinde tehdit üretmeye ve gerilim üretmeye devam ediyor. Saldırıları devam ediyor. İşte Lübnan'a yönelik saldırılar, çevre ülkelerindeki saldırılar, Gazze'nin üzerindeki ambargo ve oradaki insanlık trajedisi devam ediyor bir taraftan. Tüm bunlarla birlikte İran'da ateşkesin ne kadar devam edeceği, ne kadar orada sükunetin sağlanacağı da tam bir muamma. Böyle bir süreçte Netanyahu'yla Trump'ın bir görüşmesi söz konusu ve o görüşmede denilen o ki Trump Netanyahu'yu azarlamış, hatta küfretmiş. Haberin ayrıntılarına bakalım şöyle. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırması İran'la süren müzakerelerin çökmesinden endişe eden Trump'ı kızdırdı. Trump'ın Netanyahu'yu arayıp azarladığı ve küfrettiği öne sürüldü. Trump'ın "sen kahrolası bir delisin" — tabii Türkçe'ye çevrilmiş hali bu — "ben olmasaydım hapisteydin, herkes senden nefret ediyor, ne halt ettiğini sanıyorsun sen" diye bağırdığı iddia edilmiş. Evet. Haberin ayrıntıları böyle. Yine Trump'la ilgili bir başka haber. Malumunuz Temmuz ayı Türkiye için çok hareketli geçecek. Temmuz ayının başları. Ülkemiz çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. NATO zirvesi. İşte NATO zirvesine dünyanın dört bir tarafından ülke liderleri katılacak. Onlardan biri de Trump olacakmış. Trump Ankara'ya geleceğini, NATO zirvesine katılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bildirmiş. Ve sevgili dinleyiciler, teknolojinin artık öne çıkmasıyla, hayatımızda yer etmesiyle birlikte teknolojinin nimet

geçerek her 5 gençten biri stresli, üzgün, gergin ve mutsuz hissettiği anlarda yapay zeka ile sohbet edip ondan destek alıyor. Uzmanlar psikolojik destek aracına dönüşen bu sohbet robotlarının kendine zarar verme düşüncesi olan kullanıcıları olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyormuş. Sessiz gibi görünen ama adım adım hayatımızın tam da içine giren bir aslında tehdit bu. Burada anne babalara büyük görev düşüyor. Gençlerimizi tabii ki uyaracağız ama teknolojinin bu zararlı taraflarından da onları korumaya gayret edeceğiz. Evet, gençlerin önemli bir bölümünün stresli ve yalnız olduklarında, sıkıntılı hissettiğinde çareyi yapay zeka uygulamalarında sohbet etmekte bulduğunu görüyoruz. Şunu unutmamak lazım. İnsanın yerini hiçbir ekran dolduramaz, hiçbir algoritma buna çözüm üretemez. Evet, belki bilgiyi hızlı bir şekilde önümüze getirebilir, dökebilir ama hiçbir dijital sistem tam anlamıyla insanın yerine geçemez. Çünkü insanı iyileştiren şey sadece cevap almak değil ki, anlaşılmak, dinlenmek ve yanında bir dost bulabilmek, belki bir aile büyüğünün şefkatini hissedebilmek, bir arkadaşın omzuna başını yaslayabilmek. Yapay zeka bunları sağlayabilir mi? Hayır, sağlayamaz. Bilgi verebilir ama merhameti gösteremez. Tavsiye sunabilir ama bir annenin duasından, bir dostun samimiyetinden, yapay zekadan çare ummak mümkün değil. Böyle bir çareyi onlardan alamayız. İşte çağımızın en büyük problemlerinden biri yalnızlık. Kalabalıklar var etrafımızda, herkesin içindeyiz ama yalnız hissediyoruz. Galiba birbirimizi dinlemeye gittikçe daha az vakit ayırıyoruz. Oysa zor zamanların çaresi ekranlar değil, ailemiz, büyüklerimiz, dostlarımız, eşimiz, dostumuz, akrabamız, arkadaşlarımız. Gerektiğinde uzman desteğine de yönelmek son derece sağlıklı bir yol olabilir. Ama biz teknolojiyi araç olarak kullanmaya devam edelim. Kalbimizi, muhabbetimizi ona emanet etmeyelim. Evet, yine çok konuştum ama bunlar önemli konular. Üzerine düşünmek gereken konular. Bunları düşünmeye devam edelim. Evet, evde, yolda, araç başında veya iş yerine ulaşan dinleyicilerimize, herkese bereketli, hayırlı kazançlar diliyoruz. Bereketli bir gün diliyoruz. Saatlerimiz 7.58'e geldi bile. Yeni saat diliminde tekrar birlikte olacağız. Şimdi güzel bir eser dinleyelim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
2: Yeni bir saatten herkese hayırlı sabahlar dileklerimizi iletmeye başladık ve gazetelerin manşetlerini, gündemden satır başlarını, son dakika haberlerini sizlere aktarıyoruz. Tabii sizlerin mesajları da geliyor bir taraftan. Hayırlı, bereketli, bol, güneşli, sağlıklı günler dilemiş Mehtap Hanım, sevgili dinleyicimiz. İşe gidenlere kolaylıklar diliyoruz demiş, okuldakilere de zihin açıklığı dilemiş. Allah'a emanet ediyoruz onları da demiş. Evlatlarımız, evet, okul yolunda, onlara zihin açıklığı diliyoruz. Yollarda olanlara dikkatli olun diyoruz. İş yerlerine gidenlere, işinin başına geçenlere hayırlı kazançlar, bereketli kazançlar diliyoruz. Tabii bir de evde olanlar var. Evde olanları da ihmal etmeyelim. Onlara da yine kolaylıklar dileyelim. Gün aydınlığı dileyelim. Çünkü onların da önünde uzun bir zaman dilimi var. Evde yapılacak işler var. Evdekilere bir şekilde günü hazırlama görevi de yine evde bulunanlara ait. Dolayısıyla akşam gelecek olanlara, evlatlarına, eşlerine ve nihayetinde evin derlenip toparlanması söz konusu. Bir taraftan mutfak ekibi çalışıyor, bir taraftan evde bulunanlar evi derleyip topluyorlar. Evin işi zor yani, özetle kolaylıklar diliyoruz bütün dinleyicilerimize bu anlamda. Gazetelerin birinci sayfalarına göz atıyorduk ama bir taraftan da az önce İsrail'in saldırgan tutumundan bahsetmiştik ya. Yine bölgeyi karıştıracak, İslam dünyasını ayağa kaldıracak bir girişim daha söz konusu ne yazık ki İsrail tarafından gelen. İsrailli bakan, Ulusal Güvenlik Bakanı şimdi de ezana el uzatmış. İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerde ezan sesini kısma girişimi kapsamında sosyal medyada bir video paylaşmış. Tabii aynı zamanda camilerde ezanı susturacak bir yasa tasarısının da mimarı kendisi, bunu da senatoya sunmuş idi. Evet, peki ne olacak şimdi? Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu iddia etmiş bu İsrailli bakan ve camilerden gelen gürültüyü keserim demiş. Bu durumu değiştireceğini söylemiş yani. Peki ezanı fiziki olarak susturmak, ezanı tamamen kesmek anlamına gelebiliyor mu? Bu zamana kadar yıllar boyunca ezan üzerinde nice baskılar uygulanmış. Ama ezanlar susmamış, susturamazsınız. Gönüllerde yankılanmaya devam eder. Ne fiziki olarak buna el uzatabilirsiniz, ne de insanların gönüllerinden ezanı silebilirsiniz. Çünkü ezanın fiziki olarak söylenmemesi demek, müminlerin kalplerinde de onu kesmek demek değildir. Onu susturamazsınız ki. Ve tabii ki inanç ve ibadet özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğunu her defasında söylemeye devam edeceğiz. Müslümanların da ezanlarını özgürce okuyabilmesi Müslümanların en tabii hakkıdır. Buna el uzatmaya çalışanlar, bunu kesmeye çalışanlar, önlemeye çalışanlar gerekli cevabı yüzyıllar boyu almışlardır. Bundan sonra da almaya devam edeceklerdir. Ama işte bu saldırgan tutumu göstermeye dair bu haberi de yine sizlerle paylaşmış olalım. Ve bir spor başlığı, yolunuz açık olsun başlığı Yeni Şafak gazetesinde görüyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı. Uzun bir aranın ardından yeniden Dünya Kupası sahnesinde iz bırakmak isteyen millilerimizden kaleci Altay Bayındır, varımızı yoğumuzu sahaya koyacağız demiş. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. Şöyle bir takvime baktığımızda nasıl bir takvim bizi bekliyor? Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alıyor millilerimiz ve turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Venezuela ile oynayacaklar ve bu karşılaşma ile birlikte hazırlıklar tamamlanacak. Ondan sonra asıl mücadeleler başlayacak. 14 Haziran Pazar günü ilk maçını Avustralya ile oynayacak A Milli Futbol takımımız. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. Evet, sabahın bereketini, güzelliğini ve huzurunu sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Antalya'dan gelen bir mesajı sizlerle paylaşalım. Hayırlı sabahlar dileyen dinleyicilerimiz var. Gazze ve Doğu Türkistan için boykota devam demişler. Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşlerimize zihin açıklığı diliyoruz ve onlara da teşekkür ediyoruz. Saatlerimiz 8.06'yı gösteriyor. Birbirinden güzel eserler bizlere eşlik ediyor. Şimdi onlardan birini daha dinleyelim.

Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.

Bugün hava durumu nasıl olacak? Bu hafta bizi nasıl bir hava bekliyor? Az önce söylemiştim. Ankara'da yağmur vardı. Gün içerisinde yağmur devam edecek mi acaba? Nasıl olacak diğer illerimizde? Hava durumuna şöyle bir göz atalım. 4 ile sarı kodlu uyarı verildi. İçişleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Edirne, Kırklareli, Isparta ve Burdur için sarı kodlu uyarı yayımladı. Sarı kodların dışında bugün Edirne'nin kuzey kesimleri, Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların olacağı ifade ediliyor. Yine Isparta ve Burdur çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak kuvvetli bir şekilde görülecekmiş. Vatandaşlara uyarılar var. Sel, su baskını gibi durumlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapılıyor. Yurt genelinde de hava parçalı, yer yer çok bulutlu bir seyir halinde. Trakya'nın doğusunda, İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok ama yurdun iç kesimlerinin doğusunda mevsim normalleri varken diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde hava sıcaklıklarının seyredeceği tahmin ediliyor. Yine bugün öğleden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve işte Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu uyarılarımızı da yapmış olalım. Benzin ve motorine zam geldi. Pompa fiyatlarına yansıdı bu zam. ABD ve İran arasındaki gerilim devam ettikçe petrol fiyatlarında işte bu oynaklık sürüyor. Bazen indirim oluyor, bazen zam geliyor. Yine bir yükseliş söz konusu. Eşel mobil sistemi nedeniyle zamların tamamı pompa fiyatlarına yansımıyor. Bunu da ifade edelim. Bazıları işte ÖTV'den bir indirim söz konusu oluyor. Tüm bu indirimler ve buradaki o katkılar çıkartıldıktan sonra sonuç itibariyle benzine 47 kuruş, motorine de 98 kuruş zam yapılmış durumda. Zamların ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 63.31 lira, Ankara'da 64.42 lira, İzmir'de 64.70 lira oldu. Bunu da yine aktarmış olalım. Motorinde ise İstanbul'da 66.17 lira, Ankara'da 67.44 lira, İzmir'de ise 67.71 lira şeklinde bir güncelleme söz konusu. Şimdi tabii araç başında olan dinleyicilerimiz ya bu haberi niye söyledin bize diyebilirler. Bu anlamda morallerinizi bozmayın tabii ki. Bu sadece Türkiye'nin iç piyasasıyla alakalı bir durum değil malumunuz. ABD, İsrail ve İran ekseninde yaşanan gelişmeler ne yazık ki bu anlamda petrol fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Kurban Bayramı'nı geride bıraktık biliyorsunuz ve Kurban Bayramı işte hac ibadetinin de yapıldığı, kurban ibadetinin de yapıldığı bir zaman dilimi, müstesna bir zaman dilimi. Kimileri bireysel olarak kurbanlarını kesti, kimileri ihtiyaç sahipleri için bağış yapma yolunu tercih etti. İşte Türkiye Diyanet Vakfı da bağış yapanların istatistiki verilerini açıklamış ve tam 37 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmış Türkiye Diyanet Vakfı. Sevgili dinleyicilerimiz, yurt içi ve yurt dışında toplam 882.044 hisse kurban kesilmiş ve 36.604.000 ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırılmış. Türkiye'de ve 84 ülkede bir iyilik seferberliği yürütüldü. Bu yıl kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş sloganıyla devam etmişti program kapsamında ve görüldüğü üzere 37 milyon ihtiyaç sahibinin evine kurban eti ulaşmış. Allah yardımlarınızı kabul etsin, ibadetlerinizi kabul buyursun diyelim. Ve gündemin satır başlarına şöyle bakmaya devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi'nin manşetini de aktararak güzel bir eser arasına gidelim. Yasa dışı bahiste artık sadece oynatanlar yanmıyor. Kumar oynayana ceza. 27 ilde kumar operasyonu yapıldı. Çarka 50 bin kişinin katıldığı belirlenmiş. Bu kişilere 100 ila 400 bin lira rekor cezalar kesilmiş. Kumar illeti hakikaten
aileleri bitiren, ocakları söndüren bir illet. Bir an önce yapanlar varsa bundan uzaklaşmak gerekiyor, oynayanlar varsa. Çünkü geri dönüşü olmayan bir illet ocakları söndürüyor, aileleri bitiriyor, aradaki o muhabbeti baltalıyor. Dolayısıyla hayatımızı çok olumsuz etkileyen bir durum söz konusu. Bu anlamda operasyonlar yapılmaya devam ediliyor. İşte 120 adrese baskın yapılmış ve yasa dışı bahse bu anlamda göz açtırılmıyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, saatlerimiz 8.16 oldu bile. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından tekrar birlikte olacağız.

Hayırlı sabahlar devam ediyor. Diyanet Radyo'dasınız. Sabahın bereketini, huzurunu ve güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Türkiye'de yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 30 bin gayrimenkul satılmış. Bir azalma söz konusu önceki yıla göre. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla %13,19 azalmış ve 1 milyon 30 bin gayrimenkul satışı söz konusu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre yapılan bir istatistik bu. Ocak'ta 204 bin satış gerçekleşmiş, Şubat'ta 222 bin, Mart'ta 200 bin, Nisan'da 234 bin, Mayıs'ta ise 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle 167 bin gayrimenkul satılmış. En yüksek satış Nisan ayında görülmüş, ancak Ocak-Mayıs dönemi kıyaslaması yapıldığında önceki yılla 2025'in aynı dönemine göre %13,9'luk bir azalış söz konusuymuş. Tapu dairelerinde 7.8 milyon işlem yapılmış. Bunun az önce de ifade ettiğimiz gibi 1 milyon 30 binine yakını satış, 500 binden fazlası da ipotek işlemlerini oluşturmuş sevgili dinleyicilerimiz. TÜİK'in bir araştırması var. Türkiye Sağlık Araştırması. İşte o araştırmanın verileri obezite oranlarının arttığını gösteriyor. 2022 yılında %20,2 olan obez oranı 2025'te %21,8'e çıkmış. Kadınların %24,8'i, erkeklerin %18,7'si obezmiş. Evet, bu tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Bedenimiz bize verilmiş en kıymetli emanetlerden biri, ama nasıl hor kullanıyoruz, öyle değil mi? Emanet edilen bir değeri korumaya özen göstermek gerekmez mi? Bedenimiz de işte öyle bir emanet. O yüzden sağlığımıza da aynı hassasiyetle sahip çıkmak gerekiyor. Belki daha fazla hareket edebiliriz. Ölçülü beslenmek zaten son derece önemli. İşte sebzeyi, meyveyi sofralarımızdan eksik etmesek daha iyi olur sanki. Ve tabii ki zararlı alışkanlıklardan da uzak durmak gerekiyor. Çünkü o araştırmaya göre tütün kullanımının da hala önemli bir seviyede olduğunu gösteriyor. O yüzden zararlı alışkanlıklardan da uzak durmak lazım. Hem kendimize yapacağımız bir iyilik bu, hem de sevdiklerimize ve çevremize karşı. Bir ara sağlık için 10 bin adım atmak çokça tavsiye ediliyordu. Hala bu tavsiye geçerli tabii ki. Yürümek en önemli spor araçlarından. Hiçbir şey yapamıyorsak bile bu anlamda tempolu yürüyüş bedenimize yapacağımız iyiliklerden bir tanesi olabilir. Aman sağlığımıza dikkat edelim. Şimdi bir başka haber aktaracağım size. İnsanın merakına yenik düşmesinin sonuçlarına dair. Her şeyi çok da fazla merak etmemek gerekiyor. İnsanın başına dert açabiliyor. Ona dair bir örnek Kayseri'den. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk haldeki müstakil bir ikamette çıkan yangını merak ederek olay yerine giden vatandaş zararlı çıkmış. Neden zararlı çıkmış? Çünkü hem alkollüymüş hem de ehliyeti yokmuş. Evet, yangını merak eden vatandaş otomobiliyle olay yerine gelmiş. Tabii ekipler yangına müdahale ediyorlar ve bir taraftan da güvenlik önlemi alıyorlar. Bu esnada ehliyetsiz olduğu belirlenen bu vatandaşın aynı zamanda da alkollü olduğundan şüphelenmiş ekipler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerine gelmişler. Yapılan kontrollerde şahsın aynı zamanda alkollü olduğu da tespit edilmiş. İki ceza birden, bir taraftan ehliyetsiz araç kullanmaktan, diğer taraftan da alkollü araç kullanmaktan vatandaşa toplamda 65 bin lira idari para cezası verilmiş. Ve aynı zamanda zaten ehliyetsiz, dolayısıyla ehliyet başvurusunu da en erken 6 ay sonra yapabilecekmiş vatandaş. Dolayısıyla ehliyetsiz bir şekilde, alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmenin ne kadar zararlı olduğunu, hem sağlık açısından hem de bu anlamda güvenlik açısından ne kadar kötü bir durum olduğunu da ortaya koyan ve bu anlamda merakına da yenik düşen vatandaşın
hazin sonunu görüyorsunuz. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi güzel bir eser dinleyelim. Ardından kapanış için tekrar huzurlarınızda olacağız.

Ne güzel bir eserle kapanışı yapıyoruz değil mi? Gününüz de aydınlık olsun, bu dileklerimizi her zaman ifade ediyoruz. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Mehmet Emin Ay hocamdan ya Allah ilahisini rica ediyorum demiş bir dinleyicimiz. İsmail Üstün Yalova'dan bizlere mesajını göndermiş. Notlarımızın arasına aldık. Eserler zaten akışta devam edecek, sizleri dinletmeye devam edeceğiz. Hayırlı sabahlar, okul yolunda sizleri dinliyoruz demiş dinleyicimiz. Sıradaki eseri oğlum Hüseyin Alper'e hediye etmek istiyorum demiş. Hay hay, ona da bir hediyemiz olsun akış itibariyle. Ama bugün de hayırlı sabahların sonuna geldik. Bu sabah bizlere eşlik ettiniz. Mesajlarınızla günümüzü aydınlattınız. Güzel dileklerinizle programımıza ortak oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Rabbim bu gününüzü hayırlı, bereketli ve verimli kılsın. Gönlünüzden geçen güzel niyetleri hayra tebdil etsin. İşlerinize kolaylık, hanelerinize huzur nasip etsin. Ben İlker Uykal. Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Gün boyunca birbirinden güzel programlar Diyanet Radyo'da olacak. Radyodan ayrılmayın. Allah'a emanet olun.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 17 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 21 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı kiramın Kur'an'la olan bağı. Sahabe-i kiram, İslam'ın insanlara ulaşmasında hayati bir role sahiptir. Onlar, sevdikleri ve okumayı ihmal etmedikleri Kur'an'ı ezberlemek ve yazmak suretiyle onun muhafızlığını yapmışlardır. Ashab, Kur'an'ın tefsiri, ete ve kemiğe bürünmüş hali, sünnetin taşıyıcısı olmuş, Hazreti Peygamber'in hayatını sonraki nesillere aktarmışlardır. Kur'an'ın nüzulüne şahitlik edip vahiy katipliği yapmış, tek harfi bile değişmeden onu sonraki nesillere ulaştırmışlardır. Ayrıca onu layıkıyla anlayarak hayatlarına yansıtmışlar ve fedakarlık sergileyerek İslam'ı yaymışlardır. Ashab-ı kiram, Kur'an kelimelerinin anlamlarının belirlenmesinde etkili ve belirleyici olup, Kur'an'ın korunması ve anlaşılması amacıyla Kur'an ve tefsir okulları kurmuşlardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Kur'an-ı Kerim ayetleri bir kitap haline getirilmiş olup, Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında kıraat farklılıkları ihtilafa sebep olmayacak şekilde çoğaltılmış, biri yanında kalmak şartıyla diğerleri dağıtılmıştır. Bir hadis. Allah'ın benden önce bir topluma gönderdiği her peygamberin ümmeti içinde havarileri ve sünnetine tabi olup emirlerine uyan dostları vardır. Hayırlı günler.
8: Diyanet Takvimi.

0: Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şube'yi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam.

Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru.

0: Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu meydan nelere şahit olacak bilmiyorsun. Hem Allah Resulü savaşta zarar görebilecek kimseyi orduda istemiyor. Yaşın küçük, peygamberimize başka türlü hizmet edersin. İleride gerekirse yine savaşırsın.
2: Abi, beni küçük görüyorsun ama Allah yolunda savaşmanın ne büyük bir şey olduğunu anlayacak yaştayım.
1: Bak, istediğin oldu. Aslan kardeşim savaşa katılacak kadar büyümüş. Gel kılıcını bağlayalım.
3: Ya Resulallah, bana izin verin sizinle birlikte geleyim. Yaralıları tedavi eder, hastalara bakarım. Belki de Allah bana şehitlik nasip eder.
0: Ey Allah'ın Resulü, Rabbine bu kadar yalvarış ve yakarış yeter. O sana olan vaadini yerine getirecektir.
4: Müslümanlarla müşrikler artık karşı karşıyaydı. Ve savaşın başlaması an meselesiydi.
0: 45. bölüm.
4: Mekke yıllardır içinde biriktirdiği kini kusmak istiyordu. Bu sefer içlerinden çıkıp dinlerini terk edenlerin cezasını keseceklerdi. Savaşta erkekleri harekete geçirmek isteyen kadınlar şarkılar söylüyor, defler çalarak onları cesaretlendiriyorlardı. Savaşı kazanacaklarına o kadar emindiler ki galibiyet şöleninde içmek üzere develerine fıçılarla şarap yüklemişlerdi. Aralarından savaşmak istemeyenlerin geri dönme taleplerini büyük bir yaygara kopararak reddediyor, onları korkaklıkla itham ediyorlardı. Bedir kuyularının olduğu mekana geldiklerinde su kuyularının kapatılmış olduğunu gördüler. Hazırlıksız yakalanmışlardı. Stratejik önemi olan bir alanı Müslümanlara kaptırmışlardı. Ama sayılarının çokluğuna olan güvenleri kendilerine kısa sürede bu işi bitireceklerini düşündürüyordu.
5: Su kuyuları kapatılmış.
6: Ne yapacağız biz?
7: Hayvanları sulamamız lazım.
8: Bizim de ihtiyacımız var.
6: Su olmadan ne kadar dayanabiliriz ki?
4: Kureyş ordusunun önünde atıyla dolanan Utbe onlara şöyle sesleniyor.
8: Su döktüğümüz duruma bakın. Karşımızda akrabalarımız var. Onlarla savaşırsak ne elde edeceğiz? Ey Kureyş! Muhammed ve arkadaşlarıyla savaşırsak ne kazanacağız? Bugün onlarla savaşırsanız her biriniz bir diğerinin ya amcasını ya yeğenini ya da başka akrabalarını öldürmüş olacaksınız. Burada galip gelseniz de birbirinize sonsuza dek nefretle bakacaksınız. Bu sebeple geri dönün ve Muhammed'i diğer Araplara bırakın. Onu öldürürlerse istediğiniz olur. Öldürmezler de ileride güç kazanırsa onun akrabası olmakla
9: seni korkar. Bu konuşmayı neden yaptığını anlamıyor muyum? Oğlun Ebu Huzeyfe Muhammed'in saflarında olduğu için böyle davranıyor.
8: Benim korkak olmadığımı iyi bilirsin Ebu Cehil. Ben sizi başınıza geleceklere karşı uyarıyorum.
4: Ebu Cehil Utbe'yi dinlemedi bile. Nahle vakasında kardeşi öldürülen amiri harekete geçirmek için ona şöyle seslendi.
9: Amir, burada neler oluyor bak. Akrabalarınızı öldürmeyin diye bizi savaştan alıkoymak istiyorlar. Senin kardeşini öldürenlerin kanı yerde mi kalacak?
10: Elbette kalmayacak. Mekke'nin yiğitleri onlara gereken cezayı verecek. Korkaklar canının derdine düşenler geri kalsın. Hadi savaşa, intikam vakti.
4: Ramazan ayı olduğu için Müslümanlar oruçluydu. Peygamberimiz onlara oruçlarını açmalarını söylediği halde ashab-ı kiram oruçlarını bozmak istememişler ve bu konuda ağır davranmışlardı. En sonunda Resulullah'ın orucunu bozduğunu görünce bunu yapmaları gerektiğini anladılar ve birkaç lokma yiyecek yiyip savaş meydanına çıktılar.

0: Peygamberimiz Kureyş müşriklerinin zırhlar içinde tamamıyla silahlanmış bir şekilde akıp geldiklerini görünce dua etmeye başladı. Allah'ım, işte Kureyş müşrikleri kibir ve gururuyla geliyorlar. Sana meydan okuyorlar. Resulünü yalanlıyorlar. Allah'ım, bana yapmış olduğun yardım vaadini yerine getir. Allah'ım, onları helak et. Allah'ım, sen bana kitabı indirdin. Müşriklerle çarpışmayı emrettin. İki gruptan birini nasip edeceğini de vaat ettin. Sen verdiğin sözden caymazsın. Resulullah askerlerinin saflarını kontrol etmeye başladı. Eline aldığı bir ok çubuğuyla safları düzeltirken ok Sevat adlı sahabinin karnına dokundu. Ona "Ey Sevat, hizaya gir" diyen peygamberimize Sevat şaşırtıcı bir biçimde cevap verdi.
1: "Ya Resulallah, canımı acıttınız. Allah seni bize hak ve adaletle gönderdi. Bunun karşılığını almak isterim."
0: Sevat'ın söylediklerini duyan arkadaşları ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sevat karnına yanlışlıkla değen bir sopanın bedelini Resulullah'tan nasıl alacaktı? Peygamberimiz karnını açarak "Buyur, hakkını al" diyerek sopayı ona uzattı. Herkes nefesini tutmuş, Sevat ne yapacak diye bekliyordu. Sevat eğildi, peygamberimizin elini öptü ve ona sarıldı. Ashab-ı kiram rahatlamıştı. Yaptıklarının sebebini Sevat şöyle izah etti.
1: "Ya Resulallah, bugün Allah'ın emriyle ecelimin geldiğini hissediyorum ve senden ayrılmaktan korkuyorum. Bunun için sana son bir kez sarılmak istedim."
0: Bu duygusal ana şahit olanlar gözyaşlarını tutamadılar. Peygamberimiz de Sevat'a hayır dualar etti. Peygamberimiz saf düzenine girerek hazır bekleyen mücahitlerle son konuşmasını şu sözlerle yapıyordu. "Ben sizi Allah'ın emir ve teşvik ettiği şeye teşvik eder, yasakladığı şeylerden de sakındırırım. Şüphe yok ki şanı yüce olan Allah, hak ve gerçek olanı emreder, doğruluğu sever. Hayır sahiplerine bunun mükafatını verir. Siz şu anda öyle bir yerde bulunuyorsunuz ki, Allah burada hiç kimsenin Allah rızasından başka bir karşılık istediği amelini kabul etmez. Sabır, zahmet ve sıkıntı yerlerinde gösterilirse, Allah onunla üzüntüleri dağıtır, insanları gamdan kurtarır. Ahirette ise kurtuluşa erdirir. Allah'ın peygamberi aranızda bulunmaktadır ve sizi Allah'ın azabıyla korkutarak size emir ve tavsiyelerde bulunur. Bugün Allah'ın hoşlanmayacağı işleri yapmaktan sakınınız. Allah size zilletten sonra izzet ve şeref verdi. Öyleyse onun kitabına ve emirlerine sımsıkı sarılınız ki Rabbiniz sizden razı olsun. Rabbiniz bu meydanda size rahmet ve mağfiretini vaat etmiştir. Bu imtihanı kazanın. Çünkü onun vaadi hak, sözü gerçek, azabı ise şiddetlidir. Bizler hepimiz hay ve kayyum olan Allah'a bağlıyız. Ona sığındık, ona tutunduk, ona dayandık. Dönüşümüz de onadır. Allah beni ve tüm Müslümanları bağışlasın."
2: Amin.
3: "Ya Resulallah, şu dağlar ve taşlar yerinden ayrılmadıkça biz de bu meydanı bırakmayız."
4: "Allah bize yeter. O ne güzel dost, ne güzel vekildir."
1: "Allah'ım, kafirlere karşı bize yardım et. Bizim ayaklarımızı sabit kıl."
5: "Allah'a emanet! Allah'a emanet! Allah'a
0: emanet!" Araplar arasında yapılan savaşlarda iki ordu karşı karşıya geldiğinde dahi aradaki elçilerin girişimiyle çarpışmanın engellendiği olurdu. Peygamberimiz bu amaçla Hazreti Ömer'i Kureyş'e gönderdi. Fakat Hazreti Ömer'in uzlaşma teklifi kabul görmedi. Aksine Mekke ordusundan birkaç kişi Müslümanların alanında bulunan su kuyularını zapt etmek üzere harekete geçti. Ebu Cehil'in kabilesinden olan Esved bir kuyuyu ele geçirmek üzere ilerlediğinde karşısına Hazreti Hamza çıktı.
6: "Dur! Dur dedim sana. Buradan öteye geçemezsin."
7: "Beni kim durduracak peki? Ben Lat ve Uzza adına yemin ettim.
2: O kuyuya ulaşmadan dönmeyeceğim.
6: Ben durduracağım. Al işte böyle.
0: Esved'in ölümüne şahit olan Utbe atını savaş meydanına doğru sürdü. Bir yanında kardeşi Şeybe, diğer yanında oğlu Velid vardı. Müslümanlara yaklaşıp onları teke tek çarpışmaya davet etti.
7: Ey Muhammed, adamlarını gönder. Hangimiz güçlüymüş anlasınlar.
0: Babası Utbe'nin bu çağrısını duyan Ebu Huzeyfe hemen ileri atıldı. Kılıcını sıyırarak babasına ve kardeşine doğru ilerledi. Peygamberimiz ona engel oldu. Sen dur dedi. Bunun üzerine Ensar gençlerinden Muaz, Muavviz ve Abdullah bin Revaha izin istediler. Resulullah onların çıkışına müsaade etti.
7: Durun, siz kimsiniz?
8: Evs ve Hazreç kabilesindeniz.
7: Bizim sizinle işimiz yok. Sizinle çarpışmak istemiyorum. Bizim derdimiz Muhammed ve arkadaşlarıyla. Muhammed! Karşımıza kavmimizden dengimiz olanları çıkar.
0: Peygamberimiz Ensar'a saflarına dönmelerini söyledi. Onlar da geri geldiler. Resulullah arkasına dönerek şöyle dedi. Ey Haşimoğulları, kalkın ve Allah'ın nurunu söndürmek üzere gelenlere karşı hak yolunda çarpışın. Çarpışın ki Allah peygamberinizi bunun için göndermiş bulunuyor. Kalk ey Ubade, kalk ey Hamza, kalk ey Ali.
7: Miğferlerinizden yüzünüzü göremiyoruz. Konuşun da kim olduğunuzu anlayalım.
6: Ben Hamza'yım.
9: Ben de Ubeyde'yim.
10: Ben de Ali bin Ebi Talib'im.
7: Şimdi oldu. Siz bize denksiniz.
0: İki grup birbirine yaklaştı. Ubeyde bin Haris Utbe ile, Hazreti Hamza Şeybe ile, Hazreti Ali ise Velid'le karşı karşıyaydı. Birbirleriyle çarpışmaya başladılar.

0: Hazreti Hamza Şeybe'yi, Hazreti Ali de Velid'i kısa sürede öldürdü. Hazreti Ubeyde ise hem düşmanını yaralamış hem de ağır yaralar almıştı. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali koşarak Utbe'yi öldürdüler. Arkadaşlarını ise taşıyarak Müslümanların tarafına götürdüler.
1: Ya Resulallah, ben şehit miyim?
0: Peygamberimiz, evet, sen şehitsin, dedi.
1: Elhamdülillah. Keşke Ebu Talip sağ olsaydı. O seni korumak için ant içmişti. Ve senin çevrende çoluk çocuğumuzu unutturacak derecede çarpışıp yere serilmedikçe seni kimseye teslim etmeyeceğini söylerdi. Hayatta olsaydı benim de bu söze layık olduğumu görürdü.
0: Bir bacağı kopan Hazreti Ubeyde bir süre sonra şehit oldu. Bu birebir mücadele düşmanın moralinin bozulmasına sebep oldu. Mekke'nin ileri gelenlerinden üçü ölmüştü. Ölenler aynı zamanda Mekke reisi sayılan Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in birinci dereceden akrabalarıydı. Hind bu yüzden Hazreti Hamza'yı hiç unutmadı ve ona olan kinini hep canlı tuttu. İki grup arasında süren gergin sessizlik Kureyş'ten gelen bir ok sesiyle bozuldu. Hazreti Ömer'in azatlı kölesi ölümcül bir yara alarak yere düştü. İkinci ok kuyudan su içmekte olan Hazreçli genç Harise'nin boğazına isabet etti. Peygamberimiz şöyle seslendi. Muhammed'in ruhu elinde olan Allah'a andolsun ki bugün mükafatını ümit ederek yeri çekilmeksizin düşmana karşı savaşarak ölenleri Allah doğrudan cennetine alacaktır.
2: Demek ki benimle cennet arasında şu adamların beni öldürmelerinden başka bir şey yok, öyle mi?
3: Allah'ın adıyla saldırın.
4: Yürüyün ey muhacir, yürüyün ey ensar. Allah sizinledir. Saldırın.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

111. gün. Şehitlik. Allah yolunda can feda. Ayet-i Kerime Meali. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Bakara Suresi 154. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim, istedim ki Allah yolunda savaşıp öldürüleyim, sonra diriltileyim, sonra öldürülüp tekrar diriltileyim, sonra öldürülüp tekrar diriltileyim, daha sonra tekrar öldürüleyim ve diriltileyim. Fetva. Cenaze nasıl kefenlenir? Cenaze kefenlenmeden elbisesiyle gömülebilir mi? Cenazenin yıkanmasından sonra usulüne uygun olarak hazırlanmış bezlerle sarılıp örtülmesine tekfin, kefenlenme denir. Cenazenin kefenlenmesi Müslümanların üzerine farz-ı kifayedir. Kefenleme, geride kalanların vefat eden mümine karşı cenaze namazıyla birlikte yerine getirecekleri son görevlerden biridir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birisi ölen din kardeşinin cenazesinin teçhiz ve tekfinini üstlendiği zaman bu işi güzelce yapsın buyurmuştur. Kefenleme erkekler için gömlek, izar ve lifafe olmak üzere üç parça, kadınlar için bunlara ilaveten başörtüsü ve göğüs örtüsü olmak üzere beş parça bezle yapılır. Yeterli kefen örtüsü bulunmaması halinde erkekler için izar ve lifafe olmak üzere iki parça, kadınlar için de bunlarla birlikte başörtüsü olmak üzere üç parça bezle yetinilir. Bunların da bulunamaması halinde ise vücudun bütününü örtecek bir bez yeterli olur. Bu durumda kadın ve erkeğin kefenlenmesi arasında fark yoktur. Kefenin parçalarından biri olan gömlek, cenazeyi boyundan ayaklara kadar, izar baştan ayaklara kadar örten iki bezdir. Lifafe ise baştan ayağa kadar örten bez olup, kefenin en üstüne gelen parçasıdır. Bu, ayak ve baş tarafından bağlanması için biraz daha uzundur. Kefenin beyaz renkli pamuk bezinden olması daha faziletlidir. Hazreti Peygamber, ölülerinizi beyaz kefenle kefenliğiniz buyurmuştur. İslam'a göre ölü kefenlenmeden üzerindeki elbiseyle gömülemez. Ancak Allah yolunda savaşırken şehit düşen kimse bundan müstesnadır. Hem dünya hem de ahiret bakımından şehit sayılanlar kefenlenmez, namazları kılındıktan sonra kanlı elbiseleriyle defnedilir. Zira onların kefenleri üzerlerindeki elbiseleridir. Hikmetli söz. Her iki dünyada da insana yararlı olan şeylerin ilki iyiliktir. Diğeri utanma duygusu, bir başkası ise doğruluktur. Bu üç şeyle insan mutluluk güneşine kavuşur. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey cömert yiğit, ben bütün iyilik ve kötülüğü, fakirlik ve zenginliği Allah'tan bilirim. Ben Rabbimin kapısını tuttum, ona kulluk ediyorum. Herkesin toplanacağı kapı bu değil midir? Kulun kula kulluk etmesi yakışmaz. Hizmetçiye hizmet eden kişinin değeri olur mu?

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Sudan, havadan, dövmekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Huy nedir? Değişmek mümkün müdür? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlersin. Anlatayım da dinle hele. Yeryüzünde ne varsa

0: Gülünün özetini, aslının rengini, gönlünün öğrendiğini sergiler durur. Siyah aydınlıkta görünmez belki ama mum biteceği anı bekler yeniden güçlenmek için. Özü çiçek tohumları barındıran toprak cemrelere kavuşunca renklerine erişecek, damar damar yeşerecektir. Kış ayazdır, dondurur, deniz dalgalarla sahili dövüp durur ve nihayet iyi iyiliğiyle hemhal iken kötü kötülüğüyle zehirler dört bucağı. Israr da tavra dahildir. Kumru güvenli pervazlara sakince yuva yaparken karınca kara gövdesiyle yük taşır bir ömür. Arı hangi çiçekte hangi devasaklı bilirken örümcek kusursuz anı kuytuya örmekle meşguldür. Çiçek çiçekliğini yapar, akrep akrepliğini, hem de her şartta. O halde senden beklenen çiçeği de akrebi de olduğu hal üzere tanıyıp köklerin değişmeyeceğinden emin olmandır. Maya aynı kalır. Uzun süreli alışkanlıkları terk etmek pek güçtür. Dahası yaratılış kuralıdır ki bazı insanlar iyi niyetli, çalışkan, dürüstken bazıları dikkatsiz, tutarsız, hatta acımasızdır. Öğüt vermek, eğitmek elbette önemlidir ama ancak kişi değişime karar verirse, emek sarf edip inançla direnirse, keskin köşelerini törpüleyip eğri yanlarını düzeltebilir. Sorumluluktan kaçan insana görevler vermek, iyiyi güzeli ödüllendirmek kıymetlidir de bir noktadan sonra diğer bütün müdahaleler beyhude emektir. Sonuç vermeyecek uğraş zihni yorar, gönlü incitir, inancı zedeler, zamanı ziyan eder. Unutma, her şeyi dönüştürmek mümkün değildir. Gerçekçi ol, bazı özelliklerin değişmesi için büyük savaşlar vermek gerekir. Ömür kısa, hayallerin kanatları her daim açılmaz. Bazen kabullenmek şarttır ki temele atılan taşı sökmeyi istemek binanın devrilmesi sonucunu getirir. Yine de değer diyorsan bil ki taşın da pamuğun da yapısı bellidir. Herkes kendinden sorumludur. Hepimiz kendi hanemizi inşa edip dururuz. Boş çaba yerine doğru yaklaşımı seçmek senin kendine ettiğin büyük bir iyiliktir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Suyu havana koy, döv döv, yine su.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 17 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 21 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı kiramın Kur'an'la olan bağı. Sahabe-i kiram, İslam'ın insanlara ulaşmasında hayati bir role sahiptir. Onlar, sevdikleri ve okumayı ihmal etmedikleri Kur'an'ı ezberlemek ve yazmak suretiyle onun muhafızlığını yapmışlardır. Ashab, Kur'an'ın tefsiri, ete ve kemiğe bürünmüş hali, sünnetin taşıyıcısı olmuş, Hazreti Peygamber'in hayatını sonraki nesillere aktarmışlardır. Kur'an'ın nüzulüne şahitlik edip vahiy katipliği yapmış, tek harfi bile değişmeden onu sonraki nesillere ulaştırmışlardır. Ayrıca onu layıkıyla anlayarak hayatlarına yansıtmışlar ve fedakarlık sergileyerek İslam'ı yaymışlardır. Ashab-ı kiram, Kur'an kelimelerinin anlamlarının belirlenmesinde etkili ve belirleyici olup, Kur'an'ın korunması ve anlaşılması amacıyla Kur'an ve tefsir okulları kurmuşlardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Kur'an-ı Kerim ayetleri bir kitap haline getirilmiş olup, Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında kıraat farklılıkları ihtilafa sebep olmayacak şekilde çoğaltılmış, biri yanında kalmak şartıyla diğerleri dağıtılmıştır. Bir hadis. Allah'ın benden önce bir topluma gönderdiği her peygamberin ümmeti içinde havarileri ve sünnetine tabi olup emirlerine uyan dostları vardır. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Hicaz bölgesinde güneşin çölleri kavurduğu bir gün daha yaşanmaktaydı. Allah'ın Resulü güneşin yakıcılığından gölgenin serinliğine sığınan ashabıyla sohbet ediyor, Yüce Allah'ın kullarına verdiği nimetlerden bahsediyordu. Duyduğu incitici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı davranabilen kimse yoktur. Ona ortak koşarlar, çocuğu olduğunu söylerler ama Allah onlara afiyet vermeye ve onları rızıklandırmaya devam eder dedi. Sahabiler yağmurun çatlak topraklara bir an dolup taşması gibi bu ilahi rahmetin coşkunluğunu yaşıyordu. Gönüllerini bu rahmetle yeniden ve yeniden besliyorlardı. Kökleri bu ilahi rahmet suyunu arıyor ve sürekli ona ulaşmak için çabalıyordu. Alemlerin yaratıcısı Yüce Allah'ın sonsuz lütfundan bahseden Resulullah bunu bir benzetmeyle şöyle açıkladı. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar onun elindekileri tüketmez. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri neler verdiğini görmüyor musunuz? Bütün bu verdikleri Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir dedi. Rahmet peygamberi Allah'ın nimetleriyle aydınlanan sahabilerin yüzlerine, kendisini dinlerken dikkatle açılmış gözlerine baktı ve kime bir nimet verilir ve o da nimeti dile getirirse şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse nimete nankörlük etmiş olur. Allah verdiği nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini sever dedi.
1: Sence nasıl görünüyorum?
2: Nasıl mı? Aynı işte.
1: Aynı mı?
2: Evet.
1: Nasıl aynı görünüyorum?
2: Her zamanki gibi işte.
1: Onu soruyorum işte. Ben her zaman nasıl görünüyorum sence?
2: Her zamanki Malik bin Nadle gibi. Böyle işte. Her zaman böylesin Malik. Nereden çıktı şimdi bu soru? Sen hiç böyle şeyler sormazdın.
1: Evet, sormazdım çünkü merak etmezdim.
2: Şimdi ne oldu da böyle birdenbire merak etmeye başladın?
1: Geçen gün Resulullah'ın yanına gitmiştim ya.
2: Evet.
1: Böyle gittim işte. Üstümde her zamanki elbiselerim vardı.
2: Her zamanki gibi yani.
1: Evet.
2: Ne oldu peki sonra?
1: Ne oldu? Şöyle oldu. Ben üstümdeki elbiselerin gerçekten çok eskimiş olduğunu anladım.
2: Ya öyle miymiş?
1: Öyleymiş, öyleymiş. Resulullah yanına gittiğimde bana dikkatlice bir baktı. Sonra o her zamanki güler yüzü hali var ya hani.
2: Hı hı.
1: İşte o şekilde konuşmaya başladı. Malın mülkün var mı diye sordu. Ben de evet var ya Resulallah dedim. Hatta maddi durumumun oldukça iyi olduğunu söyledim.
2: Evet.
1: Develerim, koyunlarım, atlarım ve kölelerim var dedim. Hem de sayılarının çok olduğunu söyledim.
2: Allah'ın elçisi ne dedi sen böyle söyleyince?
1: Açıkçası o güne kadar benim hiç düşünmediğim bir şey söyledi.
2: Hı hı.
1: Allah'ın Resulü gözlerimin içine baktı. Allah sana bir mal verdiği zaman onun nimetinin ve ikramının izleri üzerinde görünsün dedi.
2: Allah razı olsun. Ne güzel söylemiş Resulullah. Zaten seni şu eski elbiselerden kurtaracak tek kişi Allah'ın Resulü'ydü.
1: Öyle tabii. Bütün eski elbiselerimizden o kurtarmadı mı zaten bizi?
0: Hadislerin hikayeleri.

çiçeklerle hoş geçin. Dal incitme gönül, bir küçük meyve için. Dal incitme gönül, konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs. Ya hayır de ya da sus, dil incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek, yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

Bana sor sevgili karı, sana ben söyleyeyim. Bana sor sevgili karı, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım, ne hüviyette şu karşında duran eşarım.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sevginin belirtisi nedir? Herkes sevdiğini iddia eder. Bu iddianın anlamı nedir? İnsan, sevgilinin yüzüne bakınca sevdiğini anlar. Göz için bakarken her şey örtülü olabilir. Fakat gönül için herhangi bir örtü söz konusu değildir. Sevip sevmediğini anlamak isteyen insan gönlüne bakmalıdır. Çünkü asıl sevgi gönülden anlaşılır. Sevgililerin yüzlerinde bunu belirten izler bulunur. Göz göze gelince onlar birbirlerini anlarlar. Birinin sevip sevmediğini anlamak istersen gözüne dikkat et. Sana bakınca sevip sevmediği gözünden belli olur. Aşık yüzünden belli olur. Aşığın söylediği sözde sevdanın anlamı yatar.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp'a

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
8: İste dinle, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
9: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Gündeminde Türkiye'nin ekonomisine zarar veren darbeler ve darbe girişimleri vardı. Darbelerin ekonomik zararlarını rakamlarla paylaştı. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgesel ve küresel gelişmelerin konuşulduğu iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la iki ülke arasındaki doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la görüşmesinde ise Sudan'daki iç çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini aktardı. Orta Doğu'da tansiyon, diplomasi trafiğine

0: rağmen düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmanın gelecek hafta sonuçlanabileceğini açıkladı. Amerikan Başkanı'nın ateşkes mesajlarına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken İran'dan da peş peşe uyarılar geldi. İsrail'le Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'de insani kriz ve can kayıpları sürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72.942'ye yükseldi. Sahadaki ablukanın yanı sıra Filistin topraklarında ibadet özgürlüğüne yönelik yeni kısıtlama adımları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. 7 kıtada insanlığın hizmetinde şiarıyla hem Türkiye hem dünyanın dört bir yanında mazlumlara ulaşan Türkiye Diyanet Vakfı bu Kurban Bayramı'nda da yüzleri güldürdü. Vakıf hayırseverlerin bağışladığı kurbanları 37 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 25, Eskişehir 28, Trabzon 22, Erzurum 20, Diyarbakır 30, Şanlıurfa 33 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 43, Kudüs 29, Lefkoşa 26, Gümülcine 24, Saraybosna 20 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm diye. Etatürk, Bedapşan, Garisa Adam, Muhammed Eftel Fadi. Adli Vekil Mehmet bin Aydan. Her zaman Allah'ın sabsidi ilahisi istiyorum. Hem teşekkür ederim. Hem hayırlı günler.

Selamun aleyküm. İstanbul'dan Ramazan Argun. Gazze, Doğu Türkistan'a selam, boykota devam, dualara devam. İnşallah ümmeti Muhammed'e, Diyanet dinleyenlerine istiyorum. Bir ilahi. İlham.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Hayırlı günler. Bursa'dan Elif Çelik ben. Şu an iş yerindeyim. Aziz Vatan Gençlik Merkezi çalışanlarına, hocalarımıza ve Diyanet FM dinleyicileri için Kur'an'la bizi haşreyle ilahisini istiyorum. Dilerim her şey herkesin gönlünce olsun. Allah'a emanet olunuz.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: İstanbul'dan Şeyma. Sami Yusuf'tan bir eseri Canım Yeğenim için çalarsanız çok sevinirim. Herkese iyi dinlemeler dilerim.
2: Merhaba, ben Ankara'dan Elif İmam. Zeynep kuzenim için, Selim ve Kerim için ve bütün Müslümanlar için Sami Yusuf'tan istiyorum.

Selamünaleyküm. Ben İstanbul'dan Ramazan. Sıradaki parçayı çok sevdiğim eşim Elif ve sevdiğim kızlarım Fatma Ravza ve Şevval Yasemin için istiyorum. Hayırlı yayınlar.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Gündeminde Türkiye'nin ekonomisine zarar veren darbeler ve darbe girişimleri vardı. Darbelerin ekonomik zararlarını rakamlarla paylaştı. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgesel ve küresel gelişmelerin konuşulduğu iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la iki ülke arasındaki doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la görüşmesinde ise Sudan'daki iç çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini aktardı. Orta Doğu'da tansiyon diplomasi trafiğine rağmen düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmanın gelecek hafta sonuçlanabileceğini açıkladı. Amerikan Başkanı'nın ateşkes mesajlarına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken İran'dan da peş peşe uyarılar geldi. İsrail'le Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'de insani kriz ve can kayıpları sürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72.942'ye yükseldi. Sahadaki ablukanın yanı sıra Filistin topraklarında ibadet özgürlüğüne yönelik yeni kısıtlama adımları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. 7 kıtada insanlığın hizmetinde şiarıyla hem Türkiye hem dünyanın dört bir yanında mazlumlara ulaşan Türkiye Diyanet Vakfı bu Kurban Bayramı'nda da yüzleri güldürdü. Vakıf hayırseverlerin bağışladığı kurbanları 37 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 25, Eskişehir 28, Trabzon 22, Erzurum 20, Diyarbakır 30, Şanlıurfa 33 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 43, Kudüs 29, Lefkoşa 26, Gümüşhane 24, Saraybosna 20 derece.

dostluk. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Sevgili Peygamberimiz bir gün Enes bin Malik'le birlikte mescitten dışarı çıkarken yanlarına gelen Zulhüveysira el-Yemani kıyametin ne zaman kopacağını sormuştu. Allah Resulü tarih boyunca insanların merak edip durdukları bu soruya soruyla karşılık verdi. Kıyamet için ne hazırlık yaptın? Samimi bir edayla Allah ve Resulünün sevgisini karşılığını veren Zulhüveysira, sen sevdiğinle berabersin müjdesini aldı. Hazreti Peygamberle Zulhüveysira arasında geçen bu konuşmayı dinleyen genç sahabi Enes bin Malik, Müslüman olduktan sonra sen sevdiğinle berabersin sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmedik. Ben de Allah Resulü'nü, Ebu Bekir'i, Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel etmediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum diyerek arzu ve beklentisini dile getirmişti. Bir topluluğu sevdiği halde onlarla birlikte olamayan kimsenin durumu kendisine sorulduğunda da sevgili Peygamberimiz kişi sevdiğiyle beraberdir müjdesini vermiştir. Seven ve tüm kalbiyle sevdiklerine tabi olan ve onlara özenen insan hiç görüşmemiş olsa bile onların dostluklarını kazanacak ve ebedi alemde o sevdikleriyle birlikte olacaktır. Sevmek ve dost olmakla hayata dair önceliklerini ve değerlerini paylaşmak arasında kuvvetli bir bağ vardır. İki insan arasında sıradan bir ilişkinin çok ötesinde derin bir sevgi ve saygıyı ifade eden dostluk, insan olmanın bir gereğidir. Allah Resulü, mümin cana yakındır, insanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur buyurmuştur. Bununla birlikte kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin uyarısıyla arkadaş seçiminde dikkatli davranılmasını tavsiye etmektedir. Dostların birbirlerini hem düşünce hem de davranış bakımından etkileyeceğini vurgulayan bu ifade Kur'an'da da pekiştirilmektedir. Kıyamet gününde gerçeklerle yüzleşildiğinde sıkıntıdan ellerini ısıran kafir, "Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı" sözleriyle pişmanlığını ortaya koyacaktır. Zira dünyadayken ona dost görünenlerin bir kısmı şimdi sıkıntı anında kendisine düşman kesilivermiştir. Oysa ki dünyada dostluklarını Yüce Rabbinin rızasına bağlayanlar, beraberliklerini ebedi alemde de sürdüreceklerdir.

Kutlu Nebi, arkadaşın kişi üzerindeki etkisini, dolayısıyla iyi arkadaşın önemini bir örnekle anlatmıştır. İyi arkadaşla kötü arkadaşın örneği, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder, yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. İnsanların hayat tarzını, hayata bakışını, hatta dinini belirleyebilecek olan dostluklar, zarara sürüklenmeden güven verici bir alanda

yeşersin diye Yüce Rabbimiz, müminler müminleri bırakıp inkar edenleri dost edinmesinler emrini vermektedir. Sevgili Nebi'nin sadece müminle arkadaş ol, yemeğini de ancak takva sahibi olan yesin uyarısı bu noktada son derece etkileyicidir. Çünkü gönül birliği etmek, ahbaplığın tadına varmak ve aynı sofrayı paylaşmak iki insanı birbirine daha da sıkı bağlayacaktır. Ama bir mümin böylesine hassas ve değerli bir bağı ancak inancını destekleyen kimselerle kurabilir. Mücadele Suresi 22. ayette şöyle buyrulur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soyları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. Dinimizde gerçek dostlukların Allah'ın varlığını ve birliğini kabul eden ve Allah korkusuyla kalbi titreyen insanlarla kurulması önerilmektedir. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir ayeti, aksi davranışı sergileyenleri fasıklıkla suçlamaktadır. Yüce Rabbimizin, ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin buyruğu, tercihi müminlerden yana koymakla birlikte farklı inanç sahiplerini dışlamayı hedeflememektedir. Ancak Müslümanlara karşı tavır alanlar, hem Allah'a hem de müminlere düşmanlık yapanlar, bu duruşlarını değiştirmedikleri sürece dostluk ve barış imkanını yitirmişlerdir. Nitekim bu konuda Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. Allah sizi ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez. Buna göre farklı dine mensup kimselerle yar ve yaren olmak hoş karşılanmazken onlarla insani ilişkilerin sürdürülmesi engellenmemiş ve onlara zulmedilmemesi istenmiştir.

sevgili peygamberimiz menfaat gözetmeksizin Allah için birbirlerini seven ve samimi duygularla oturup kalkan insanlara hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah'ın arşı altında gölgelenecekleri, himaye edilecekleri müjdesini vermiştir. O halde gerçek anlamda dostluk, Allah'ın rızasını kazanma yolunda kol kola girmek ve sevgileri birleştirmektir. Kıskançlık, kibir ve gösteriş gibi arkadaşlığı zedeleyen duygulardan arınmış böylesine gönülden bir ilişki, sonuçta Allah Teala'ya uzanmaktadır. Zira Kur'an-ı Kerim'de inanan yürekler için gerçek dostun Allah olduğu belirtilirken, bu dostluğun kaynağının da müminlerin yaptığı güzel ameller olduğuna dikkat çekilmiştir. Sevgili Peygamberimizin kendisini Allah'ın dostu olarak nitelendirmesini de bu şekilde anlamak gerekmektedir. Diğer yandan Peygamberimiz insanlarla olan dostluktan bahsederken, tebliğinin ilk günlerinden itibaren onu yalnız bırakmayan hicret arkadaşı Hazreti Ebubekir'den kardeşim ve arkadaşım diye bahsetmiştir. Canı ve malıyla kendisine en fazla yardımda bulunan kimsenin Hazreti Ebubekir olduğunu belirtirken, birini dost edinecek olsaydım Ebubekir'i tercih ederdim. Ancak İslam kardeşliği daha faziletlidir beyanıyla toplumsal duyarlılığı artırmayı ve kaynaşmayı sağlamayı amaçlamıştır. İnsanlar arası ilişkilerde iyilikle kötülüğün aynı olmadığını belirten Yüce Rabbimiz, kötülüğü en güzel şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir buyurmaktadır. Toplumlara huzur ve barış getirecek olan bu bakış açısını teyit etmek amacıyla sevgili Peygamberimiz, insanların arasına karışan ve onlardan kaynaklanan sıkıntılara sabreden müminin, uzlete çekilen ve böylelikle insanlardan gelecek sıkıntılara sabretmeyen,

müminden daha hayırlı olduğuna dikkatleri çekmektedir. Nitekim kötülüğü iyilikle def etmeyi öğütleyen ayet-i kerimenin devamında, bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur buyurularak bunun bir erdem olduğu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte Hazreti Ali, sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olur. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et, belki bir gün dostun olur uyarısında bulunmuştur. Zira sabrı, fedakarlığı ve kardeşliği öne çıkaran müminin, sahtekar ve ikiyüzlü insanlara kapılması, dolayısıyla maddi veya manevi açıdan zarara uğratılması mümkündür. Sevgili Peygamberimiz, mümin bir delikten iki kere sokulmaz buyurarak, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinde uyanık olunmasını istemektedir. Dostluk, karşılıklı saygı ve değer verme ile gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla kadim zamanlardan beri söylenen, senin kendisine verdiğin değeri sana vermeyen insanların sohbetinde hayır yoktur vecizesi unutulmamalı, dost edinirken dikkatli ve seçici davranılmalıdır.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 17 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 21 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı kiramın Kur'an'la olan bağı. Sahabe-i kiram, İslam'ın insanlara ulaşmasında hayati bir role sahiptir. Onlar, sevdikleri ve okumayı ihmal etmedikleri Kur'an'ı ezberlemek ve yazmak suretiyle onun muhafızlığını yapmışlardır. Ashab, Kur'an'ın tefsiri, ete ve kemiğe bürünmüş hali, sünnetin taşıyıcısı olmuş, Hazreti Peygamber'in hayatını sonraki nesillere aktarmışlardır. Kur'an'ın nüzulüne şahitlik edip vahiy katipliği yapmış, tek harfi bile değişmeden onu sonraki nesillere ulaştırmışlardır. Ayrıca onu layıkıyla anlayarak hayatlarına yansıtmışlar ve fedakarlık sergileyerek İslam'ı yaymışlardır. Ashab-ı kiram, Kur'an kelimelerinin anlamlarının belirlenmesinde etkili ve belirleyici olup, Kur'an'ın korunması ve anlaşılması amacıyla Kur'an ve tefsir okulları kurmuşlardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Kur'an-ı Kerim ayetleri bir kitap haline getirilmiş olup, Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında kıraat farklılıkları ihtilafa sebep olmayacak şekilde çoğaltılmış, biri yanında kalmak şartıyla diğerleri dağıtılmıştır. Bir hadis. Allah'ın benden önce bir topluma gönderdiği her peygamberin ümmeti içinde havarileri

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
0: Reklam.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 40. Bölüm Kültür Gezisi.
3: Anne, spor ayakkabımı bulamıyorum.
4: Ben onu makineye atıp yıkamıştım oğlum.
3: Yapma ya, o ayakkabı bana lazımdı ama.
4: Kurumuştur oğlum. Altına eski bir gazete serip peteğin altına koymuştum, bakıver.
3: Hangi peteğin anne?
4: Misafir odasındaki peteğin. Hem diğer ayakkabın dururken sen neden spor ayakkabı giymek istiyorsun ki?
3: Arkadaşlarla mahallede maçımız var da.
4: Ne? Bu soğukta top peşinde mi koşacaksınız?
3: Yarım saat oynayıp geleceğiz işte anne.
4: Ben bilmez miyim sizin yarım saatinizi? Oğlum, ben kime diyorum? Bak gitti bile.

0: Şerife kızım mutlu muydu o?
1: Evet anne, bu soğukta arkadaşlarıyla mahallede top oynayacaklarmış.
0: İki koşturup gelir nasılsa. Ben asıl Selma'yı merak ediyorum. Ne yaptı acaba?
1: Ay hakikaten anne ya. Şimdi İstanbul'da ne yapıyordur, ne yiyordur, ne içiyordur bu kız?
0: E tabii ki yanındakiler ne yiyip içiyorsa o da aynısından yiyip içiyordur. Selma'nın bu şey gezisine...
1: Kültür gezisi anne.
0: İşte bu geziye irşat ekibiyle gitmesi iyi oldu. Şimdi İstanbul'un her yerini gezdirirler Selma'ya.
1: Aa anne.
0: Hayırdır, ne oldu kızım?
1: Telefonuma kaç saattir bakmıyorum. Selma bir sürü fotoğraf göndermiş.
0: Öyle mi? Dur. Dur şu gözlüğümü takayım da birlikte bakalım. Ha, burası Ayasofya-i Kebir Camii Şerifine benziyor. Maşallah. İçi de ne kadar genişmiş, ferahmış.
1: Anne bak bak. Selma ve arkadaşları bu fotoğrafı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken çekinmişler. Şu fotoğraftaki cami de...
0: Yaz bakayım. Ha, burası da Eyüp Sultan Camii.
1: Bir de şu fotoğrafa bakar mısın anne? Bizim kız vapurla Üsküdar'a geçerken martılara simit atıyor. Selma birkaç fotoğraf daha gönderdi galiba.
0: Aç bakalım kızım, ne göndermiş?
1: Aa, Selma ve arkadaşları bir turistle fotoğraf çekinmişler.
0: Maşallah, pek de güzel çıkmışlar.
1: Aa, Selma arıyor anne.
0: Daha ne duruyorsun, açsana kızım. Sesi de dışarı ver.
2: Selamun aleyküm anneciğim.
1: Ve aleyküm selam kızım, nasılsın? Babaannen de yanımda gönderdiğin fotoğraflara bakıyorduk.
2: Ona da selam ederim. Tatlışımın yanaklarından öperim.
0: Ve aleyküm selam yavrum.
2: Aa, anne, bil bakalım şu anda yanımda kim var?
1: Aa, ben ne bileyim kızım, şu an senin yanında kim var?
2: Maria var anne.
1: Aa, hani bizim mahalle camiinde Müslüman olan Maria mı?
2: Ta kendisi. Üsküdar'dan geçerken onunla karşılaştık. Maria da size merhaba demek istiyor.
3: Merhaba.
1: Merhaba Maria.
0: Merhaba kızım.
3: Nasılsınız büyük neneler?
1: Ne? Nineler mi? Aa, nineler demek istiyor. Aşk olsun Maria, beni de nine yaptın ya.
0: Nineler, çok şükür iyiler kızım.
1: Sen nasılsın Maria? Hala memleketine dönmemişsin.
3: Evet, dönmedim ya. Ben artık dönmeyi düşünmüyorum. Telefonu Selma'ya veriyorum.
1: Selma kızım, orada mısın?
2: Ha? Aa, evet evet, buradayım anne.
1: Maria az önce dönmeyi düşünmüyorum mu dedi?
2: Evet, aynen öyle söyledi anne. İnşallah geldiğimde ben size biraz daha detaylı anlatırım. Arkadaşlar bana el ediyor. Başka bir semte geçecekmişiz de. Canım ailem, kapatmak zorundayım.
0: Öyleyse biz seni fazla tutmayalım kızım.
2: Sizi çok seviyorum nineler.
1: Anne bak şu kızın yaptığına. Bana da nine diyor ya.
0: Bir kahve yapıver de iki nine şöyle karşılıklı içelim.
1: Anne sen de mi, aşk olsun.
4: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Bir bildici.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hatlar ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ana karnındaki çocuğa can verince Cenab-ı Hak, mizacına göre onun körpe bedenini besleyecek, kuvvetlendirecek gıdaları çekip alma gücünü de verir ona. Minicik bedeninin nelere ihtiyacı varsa, nelerle beslenecekse, anasının kanından çeker alır onları. Ve o küçücük yavrunun bedeninin dokusunu dantel gibi ilmek ilmek işler. Allah 40 yaşına kadar insana kendini besleyecek gıdaları çekme hırsını, arzusunu da verir. Böylece olgunlaşır ve gelişir insan. Ana karnındayken minicik olan çocuğun ruhuna bunları öğreten o tek padişah, yani Allah, cesedinin dağılmış parçalarını bir araya getirmeyi, onu yeniden yaratmayı bilmez sanırsın. Bu zerreleri bir araya toplayan, sana hayat kabiliyeti veren ilahi güneş, senin varlığının parçalarını toplayıp bir araya getirir. Ey aziz dost, buna kıyas ederek bil ki, sen öldüğün zaman da onlar kaybolmaz. Allah geri gelin diye buyurunca hemen gelirler.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil mi?" istediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz de şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle.

onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, Pazartesiden Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Gündeminde Türkiye'nin ekonomisine zarar veren darbeler ve darbe girişimleri vardı. Darbelerin ekonomik zararlarını rakamlarla paylaştı. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgesel ve küresel gelişmelerin konuşulduğu iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la iki ülke arasındaki doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la görüşmesinde ise Sudan'daki iç çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini aktardı. Orta Doğu'da tansiyon diplomasi trafiğine rağmen düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmanın gelecek hafta sonuçlanabileceğini açıkladı. Amerikan Başkanı'nın ateşkes mesajlarına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken İran'dan da peş peşe uyarılar geldi. İsrail'le Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'de insani kriz ve can kayıpları sürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72.942'ye yükseldi. Sahadaki ablukanın yanı sıra Filistin topraklarında ibadet özgürlüğüne yönelik yeni kısıtlama adımları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. 7 kıtada insanlığın hizmetinde şiarıyla hem Türkiye hem dünyanın dört bir yanında mazlumlara ulaşan Türkiye Diyanet Vakfı bu Kurban Bayramı'nda da yüzleri güldürdü. Vakıf hayırseverlerin bağışladığı kurbanları 37 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 25, Eskişehir 28, Trabzon 22, Erzurum 20, Diyarbakır 30, Şanlıurfa 33 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 43, Kudüs 29, Lefkoşa 26, Gümülcine 24, Saraybosna 20 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Malumunuz olduğu üzere İslam dini tevhid esasını ilke edinen bir dindir. Tek Tanrı inancını, sadece Allah'a inanmayı bize öğütleyen, bildiren bir hakikatler bütünüdür İslam dini. Yüce kitabımızın farklı ayetlerinde Cenab-ı Allah'ın birliğine, tekliğine çok net ifadelerle vurgu vardır. Rabbimiz her eylemde bu bilinçle hareket etmeyi ve sadece kendisine ibadet edip kul olmayı ve sadece kendisinden yardım istemeyi, talepte bulunmayı bize öğütlüyor. Mesela günde 40 defa namazlarımızda Rabbimize yöneldiğimizde, her rekatımızda Fatiha suremizle bu hakikati dile getiriyoruz biz. Rabbimize hamd edip, onun Rahman ve Rahim olduğunu ifade edip, din gününün, hesap gününün, ceza gününün, sahibinin, malikinin olduğunu beyan ettikten sonra büyük bir teslimiyetle İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Rabbim, sadece sana kulluk eder, sadece senin huzurunda kıyamda durur, el bağlar ve sadece senden yardım dilerim. Bunu günde 40 defa dile getirip haykırarak inancımızı, tevhid inancı üzerine sabit ve daim olduğumuzu adeta beyan ediyoruz. Cenab-ı Allah bize Kasas suresinin 88. ayeti kerimesinde dua ile alakalı olmak üzere şu hatırlatmada da bulunuyor. Kasas suresinin 88. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Kıymetli kardeşlerim, Mekke toplumu İslam'ın ilk geldiği, vahyin nazil olmaya başladığı zamanda peygamberimizin civarında yaşayan insanlar maalesef şirk üzere hareket eden insanlardı. Allah'a inanıyor, Allah'a el de açıp yardım da talep ediyor ama dualarına şirki bulaştırıyor. Zaman zaman kendi elleriyle yaptıkları ve daha sonra da kırdıkları, bazen de yedikleri putlara ilah mesafesine getirerek ibadet edip kulluk ediyor ve onlara dua edip onlardan yardım talep ediyorlardı. O yüzden Cenab-ı Allah, Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarmayın diyerek bizi sadece kendisine el açan, sadece kendisine boyun büken, Fatiha suresinde ifade ettiğimiz gibi sadece kendisinden yardım dileyen insan olma durumunda sabit olmaya davet ediyor. Ayetin devamında Rabbimiz kendisiyle alakalı bilgileri de bize veriyor ve diyor ki ondan başka ilah yoktur ve kendisinden başka her şey yok olacaktır. Her şeyin boş, fani, geçici olduğunu, yok olacağını bize bildiriyor Rabbimiz. Hani demiş ya büyüklerimiz, insana dayanma, ölür, yok olur gider. Ağaca, duvara yaslanma, dayanma, yıkılır, göç olur gider. Ve Cenab-ı Allah devamında yine diyor ki lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Hüküm onadır, ondandır. Hükmü verecek, karar verecek, aleme nizam verecek, düzen koyacak, nizam koyacak olan odur ve dönüşünüz de ona olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, değerli dinleyenler, dualarımızda Allah korusun, kalbi ve hali bizi şirke düşürecek hiçbir duruma tevessül etmemeliyiz. Hiçbir beşere sığınmamalı, hiçbir beşerden talepte bulunmamalı ve bize dair, hayata dair nihai hükmü verecek olarak hiçbir beşeri görmemeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok severiz. O bizim Resulümüzdür, Nebimizdir. Başımızın tacı, gönlümüzün ilacıdır. Ama dua ederken peygamberden bir şey talep edemeyiz biz. Bizi affedecek, bağışlayacak, talepte bulunduğumuz şeyi bize lütfedecek olan Rabbimizdir. Peygamberimiz bile değildir. Bunu neden özel olarak hasreten dikkatinize sunuyorum? Bir insanı çok sevmemiz, bir alime, bir ilim adamına, bir irfan ehline sevgi ve muhabbet beslememiz, ondan hayatımıza dair talepte bulunma yanlışına bizi götürmemeli. Sevgimiz, bir ilim adamına, bir irfan ehline duyduğumuz muhabbet, tevhid inancımızı asla sarsmamalıdır. Biz Rabbimizin kuluyuz. Dünyaya dair hüküm verecek olan sadece ve sadece Cenab-ı Allah'tır ve biz o sebeple sadece ona kulluk eder ve her türlü talebimizi, halimizi ona arz ederiz. Sıkıntımızı giderecek odur. Bizi ahirette hesap gününde affedecek olan odur. Bizi her türlü selamete taşıyacak olan odur. Hiçbir beşer bizi selamete çıkaramaz, sıkıntılarımızdan arındıramaz. Dualarımız tevhidimize halel getiren, bizi yanlışa götüren bir duruma asla dönüşmemelidir. Hayırlı günler diliyorum.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Mal için malını suzan etme, hazırın gaibe kurban etme. Daha fazla mal için malını ateşe atma. Elindeki malı geleceği belli olmayan şeye kurban etme.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık. Reklam.
4: Din ve hayat az sonra.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Sevgili dostlar, merhabalar. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan hepinize canı gönülden sevgiler, saygılar, selamlar. Ben Uğur Subaşı. Bugün Allah'a İman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizlerle paylaşacağımız konuysa İsmi Azam. Peki nedir İsmi Azam? Allah'ın en büyük, en yüce ismi anlamına gelir. Esasen bir ismin kendi çerçevesinde yüce veya büyük diye nitelendirilmesi pek mümkün görünmemektedir. İsme yücelik kazandıran, onun kullanıldığı varlığın yüceliğidir. Bu açıdan bakıldığında, Allah Teala varlıkların en yücesi olduğundan, ona nispet edilen her ismin de yücelik, büyüklük vasfı taşıdığı, bu sebeple onun isimleri arasında üstünlük mukayesesi yapmak gerektiği söylenebilir. Nitekim bazı İslam alimleri bu kanaattedir. Ancak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadislerinde Allah'ın en yüce isminden bahsetmiştir. Burada dikkat çeken onun farklı zamanlarda farklı isimleri İsmi Azam olarak nitelemiş olmasıdır. Mesela Resulullah Efendimiz bir sahabinin kıldığı namazın son kısmında "Ey yücelik ve ikram sahibi, ey hay ve kayyum olan Allah'ım, şükür sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Sen her şeyi bol bol verensin ve göklerin yaratıcısısın" diyerek "senden istiyorum" diye dua ettiğini duymuş ve bunun üzerine şöyle buyurmuştur. Bu kimse Allah'ın en yüce ismiyle dua etmiştir. Allah bu isimle dua edildiğinde mutlaka kabul eder. Bu isimle kendisinden bir şey istendiğinde talebini yerine getirir. Bir başka zaman Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisine duaların kabulüne vesile olan İsmi Azam'ı öğretmesini istemiş, o da olumlu cevap vermemiştir. Bunun üzerine Ayşe iki rekat namaz kılmış ve sonunda "Ya Rabbi, Allah diyerek sana yalvarıyorum. Rahman ve Rahim diyerek sana sesleniyorum. Bildiğim ya da bilmediğim bütün güzel isimlerinle sana yakarıyorum" diyerek dua etmiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Benden öğrenmek istediğin İsmi Azam duanda geçen isimler arasında bulunmaktadır" buyurmuştur. Sevgili Peygamberimizin farklı zamanlarda farklı isimleri İsmi Azam olarak zikretmesi ve tek bir isme İsmi Azam olarak işaret etmemesi karşısında İslam alimleri Allah, Allahür Rahmanür Rahim, El Hayyül Kayyum, Malikül Mülk yani her şeyin sahibi ve hükümranı, Zülcelali vel İkram gibi pek çok ismin İsmi Azam

0: azam olabileceği görüşüne varmışlardır. Bu bilgilerden hareketle ismi azamın hangisi olduğunun kesin olarak bilinemeyeceğini, kişilere, zamana ve şartlara göre bunun değişiklik arz ettiğini söylemek mümkündür. Ayşe radıyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ismi azamı kendisine öğretmesini talep etmesi rivayeti başta olmak üzere Resul-i Ekrem Efendimizin hadislerindeki ifadelerden anlaşılan odur ki ismi azamı belirleyen şey büyük ölçüde kişinin manevi yönelişidir. Kişinin zihninde ve gönlünde dünyevi bir düşünce olmaksızın samimiyetle Allah'a yöneldiği, onu zikrettiği, ona dua edip yakardığında dile getirdiği isimler onun için ismi azam konumundadır. Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Bugün sizlerle paylaştığımız konu ismi azamdı. Bir sonraki programımızda Esma-i Hüsna'nın manaları üzerinde duracağız. Burada bizlerle olduğunuz için, kulak verdiğiniz için canı gönülden teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Gündeminde Türkiye'nin ekonomisine zarar veren darbeler ve darbe girişimleri vardı. Darbelerin ekonomik zararlarını rakamlarla paylaştı. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgesel ve küresel gelişmelerin konuşulduğu iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la iki ülke arasındaki doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la görüşmesinde ise Sudan'daki iç çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini aktardı. Orta Doğu'da tansiyon diplomasi trafiğine rağmen düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmanın gelecek hafta sonuçlanabileceğini açıkladı. Amerikan Başkanı'nın ateşkes mesajlarına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken İran'dan da peş peşe uyarılar geldi. İsrail'le Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'de insani kriz ve can kayıpları sürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72.942'ye yükseldi. Sahadaki ablukanın yanı sıra Filistin topraklarında ibadet özgürlüğüne yönelik yeni kısıtlama adımları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. 7 kıtada insanlığın hizmetinde şiarıyla hem Türkiye hem dünyanın dört bir yanında mazlumlara ulaşan Türkiye Diyanet Vakfı bu Kurban Bayramı'nda da yüzleri güldürdü. Vakıf hayırseverlerin bağışladığı kurbanları 37 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 25, Eskişehir 28, Trabzon 22, Erzurum 20, Diyarbakır 30, Şanlıurfa 33 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 43, Kudüs 29, Lefkoşa 26, Gümüşhane 24, Saraybosna 20 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhabalar kıymetli dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programımızda kumar oynama düşüncesiyle başa çıkabilmek için neler yapmalıyız ve bugün özellikle risk faktörleri, tedavi süreci ve bireyin kendiyle ilgili aslında kontrol, denetim, kontrol süreçleri nasıl çalışmalı, ona dair bugün sohbet etmek istiyorum sizlerle. Evet sevgili dinleyenler, kumar oynayan yerlerden ve özellikle internette kumar oynatılan sitelerden uzak durmak gerekiyor öncelikle. Bugün özellikle belli bir yaş grubundaki kişilerin bireysel anlamda kendi özgürlüğünü, kendi iradesini henüz yönetme yetkinliğine erişememiş olan ergenlerin ve çocukların internet ortamında kumar bağlantılı sitelere bir şekilde girme ve oralarda farkında olarak ya da olmayarak kumara ilgi duyma potansiyeli her geçen gün artıyor. Kumar oynama düşüncesini oluşturan her neyse ondan uzaklaşılması öncelikle gerekiyor. Çünkü at yarışı gibi, kazino reklamları gibi, bir takım piyango türü biletler gibi kişiyi kumara sevk eden ya da kumarı kendince sevimli ve erişilebilir kılan bir takım reklamlardan özellikle internet ortamında uzak durmak ya da bu tür reklamlarla karşılaştığında nasıl hareket edeceği konusunda yetişkinlerin ve sorumluluk mevkiindeki kişilerin çocuklarımıza ve gençlerimize rehberlik etmesi gerekiyor. Kumarla ilgisi olan kişilerden yine uzak durmalıyız. Elbette kumar üzerine yapılan tartışmalara girmekten de bu bağlamda kaçınmak gerekiyor. Çünkü kişi kumarı diğer bütün bağımlılıklarda olduğu gibi kendince meşrulaştırma yoluna gidebilir. Ya da çevrede bu sektörün çalışanları ya da bu sektörün bağımlıları kendi yaptıkları işi meşru göstermek ya da sevimli göstermek için bir çaba içerisine girebilir. Unutmamak gerekiyor ki kumar bir sektör ve her şeyden önce burası ekonomik bir kazanç alanı. Meşru olsun ya da olmasın, her türlü kazancın kapısını açan aslında hiçbir şeye kendine ait hissetmeden sadece onunla meşgul olma eylemi. Bağımlılıklarda doğrusu günlük ihtiyacı karşılayabilecek kadar parası olanlar bile gerçek hayatla bağlantısını kopartıp kredi kartlarıyla ya da bir takım sanal kartlarla kumar oynama davranışının bağımlısı haline gelebiliyorlar. Tabii küçük kazançlar başta sunularak aslında çok büyük kayıpların önü açılmış oluyor. Aziz dinleyenlerim, kumar sadece maddi kayıplarla orantılı bir bağımlılık türü değil. Belki maddi kayıplar bir gün telafi edilir, yerine gelir. Ancak kişinin manevi kayıpları, sosyal ilişkilerden, hayattan onu koparan, gittikçe doyumsuz ve verimsiz kılan hayatı ve eylemlerini bir bakış açısı bu şekilde şekillenmiş oluyor. Gerek kumar oynayan kimse, gerekse ailesinden birinin kumar oynadığını bilen birisi, bağımlılık tedavisine başvurmaktan ve bu yolla kumarla mücadele etmekten kaçınmamalı. Çünkü kişi kendini yönetmekte zorlandığında, kumar bağımlılığı davranışıyla mücadele edemediğinde mutlaka her tür bağımlılıkta olduğu gibi burada da yakın sosyal çevrenin desteği çok önemli. Bu bazen anne baba, bazen meslektaş, bazen sizi çok seven kıymetli bir arkadaş, bazen de iş yerinden efendim sizin bu davranışını gözlemleyen herhangi bir kişi olabilir. Destek almak için güvenilen bir aile dostundan ya da arkadaştan yardım istenmesi bazen gerekebilir. Tabii başka bir takım eylemler, yani sizi bağımlılıktan uzaklaştıracak ve aktiviteler, evde iş yapmak, spora gitmek, efendim faydalı bir takım etkinlikler içerisinde olmak, dost meclislerinde bulunmak, bir takım akademik bilgilenme mecralarında dolaşımda durmak, bilgi ve bilinç seviyesini artırıcı aktivitelere kısaca katmak ve katılmak kişiyi son derece önemli. Evet, kumar bağımlılığı olan kişilere nasıl yardımcı olabilirim?
derseniz, para idaresine sınır koyarak yardımcı olabilirsiniz. Ya da aile içerisinde bir takım mali ya da finansal sorumluluğu üzerinize alarak kişinin kumar oynamasına karşı önlem alabilirsiniz. Eğer yetişkin bireylerse, doğrusu bu davranış bazen zor olabiliyor. Ama haşlık alan kişilerse, örneğin çocuklar ve gençlerse, burada anne babanın, ebeveynlerin bu tür davranışları etkili olabiliyor. Tabii kumar oynayan kişinin yalvarma, tehdit, bazen de suçlama yoluyla para istemesine karşı hazırlıklı olmamız ve buna uygun bir takım yollar ve yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Hem kendimiz hem de kumar oynayan kişinin terapi desteği alması son derece önemli. Bu sorunla daha kolay baş etmemize yardımcı olacak bir davranış, bir yol, bir yöntem çünkü. Aziz dinleyenlerim, kumar oynayan kişinin bu davranışını daha da sıklıkla kendini bu alanda daha çok var kılacak şekilde tekrarlamasına yol açan bir takım risk faktörleri var. Kumar oynayanlar kaybettiklerini bir seferde geri almayı hep umut ederler. Bu gerçekleşmeyince de davranışlarını ve kayıplarını bir takım yalanlarla örtmeye çalışırlar. Çünkü kumar oynamak için gereken parayı sağlamak amacıyla sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık, hatta zimmete para geçirme gibi yasa dışı eylemde bulunabilirler. Yine kumar oynama yüzünden önemli bir ilişkisini, işini, eğitimini tehlikeye atıp kaybedebilirler. Kayıplarını telafi edemeyeceğini fark eden kumar bağımlıları ağır bunalımlar, depresyon ve hatta intihar vakalarına bile efendim meyilli hale gelebilirler. Aziz dinleyenler, kumar bağımlılığı öyle bir bağımlılık ki kişinin bütün hayatını, bütün yaşam doyumunu, işe, eşine, çocuklarına, hayatına bakış açısını, kendiyle her şeyden önemlisi barışık olma eylemini ve davranışını çok olumlu etkilemesi beklenen bir takım iyi alışkanlıkların yerine ikame oluyor ve bütün bir hayatı aslında ters yüz ediyor. Peki nasıl tedavi edelim? Bütün bağımlılıklarda olduğu gibi burada da kişinin önce iradesini desteklememiz ve güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü kumar bağımlılığı kişinin kendisi üzerinde olduğu kadar toplumun temelini oluşturan aile kurumuna da çok önemli zararlar veriyor. Ve bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Toplum ruh sağlığı açısından sadece bireyin, sadece ailenin sağlığı değil, bir toplum sağlığı sorunu olarak ele alınması gerekiyor. Bu rahatsızlığın tedavisi elbette mümkün. Patolojik bir takım bağımlılıklar içerisinde öne çıkan kumar bağımlılığının tedavisinde genellikle madde bağımlılığı tedavisi modeli uygulanıyor aziz dinleyenler. Bu kişiler madde bağımlılığı tedavi bölümlerine yönlendiriliyorlar. Evet, kamu ve özel sektörde bu konuyla ilgili çalışan, sorumluluk alan çok sayıda birim var, çok sayıda insan, uzman var. Kişiye göre düzenlenen tedavi programlarıyla başarıya ulaşmak burada elbette mümkün. Bunun için öncelikle kumar bağımlılığının, yani kumar oynayan kimsenin kendisi tarafından bir rahatsızlık olduğunun kabul edilmesi son derece önemli. Çünkü kişi kendi rahatsızlığını, davranışsal bozukluğunu kabul etmezse, direnç gösterirse tedaviye doğal olarak karşı çıkmaya başlayacaktır. Öncelikle kişiyi ikna etmemiz, onun bu konudaki bilincini ve farkındalığını artırmamız son derece önemli. Aziz dinleyenlerim, inancımız bizi her tür bağımlılıktan bağımlılığa çekiyor. Önce Cenab-ı Hakk'a, sonra aziz peygamberimizin yaşantısına, örnekliğine, sonra tarih boyunca İslam ahlakını kültürümüz içerisinde örneklendiren ve bize kadar aktaran dengeli kişilik modelleriyle tanışmamız gerekiyor. Ve biz hayatla, çevreyle, kendimizle ve yaratıcımızla ne kadar çok barışık olursak, her tür bağımlılıktan yeniden sağlıklı bağlılıklara dönüş yapabiliriz. Bu konuda elbette
bağımlı kişilerin kendisi kadar çevrenin de ona destek olması son derece önemli. Hepimize bilinçli, farkındalığı yüksek, bağımlılıkla mücadeleye azimli ve bağlılıklarımıza daha çok istekli bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, huzurla kalın aziz dinleyenlerim.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Bugün Kitap Ayracı'nın yol arkadaşı, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Fatma Nur Yılmaz'ın kaleme aldığı ve çizer Zeynep Özer'in resimlediği Bizim Evin Halleri isimli çocuk kitabı. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları nitelikli yayın hayatına devam ederken yetişkinlere yönelik akademik ve ilmi eserleri yahut dini kültürel içerikli yayınları öncelemekle kalmıyor. Bunların yanı sıra genç okurların ihtiyaçları doğrultusunda eserlere de yer veriyor ve sıklıkla minik okuyucuları da eğlenceli kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Dinini, değerlerini ve kültürünü iyi bilen, tanıyan bireylerin ve toplumun yetişmesine öncülük ve rehberlik etmek isteyen başkanlık yayınları, okuyan ve bilinçli bir toplumun İslam şuuruyla yetişen gençlerle ve çocuklarla inşa edileceğinin inancını taşıyor. Bu doğrultuda kaleme alınan eserleri, tabiri caizse ince eleyip sık dokuyarak yayın hayatına hazırlamaya devam ediyor. Biz de fırsat buldukça programımızda bu eserlerin tanıtımına yer veriyor, dinleyicilerimizi bu eserlerden haberdar etmeye gayret ediyoruz. Bugünkü konuğumuz olan Bizim Evin Halleri isimli eserde bunlardan biri. Küçük okurların elinden düşürmeden severek okuyacağı güzel bir kitap. İçeriği eğlenceli, akıcı, görsel ve çizimleri de bir o kadar güzel ve renkli. Çocukların keyifle okurken eğlenmenin yanı sıra aileye, eve, aile bağlarına, misafirliğe ve dahi birçok değerine karşı bir şeyler öğreneceği, kendisinden ve ailesinden bir şeyler bulacağı bir kitap. Üç kardeş olan Ela, Lale ve Eray'ın maceraları, anneleri Leyla ve babaları Levent, sevgili günlük, çocukların vazgeçilmez eğlencesi parklar, teyzeler, arkadaşlıklar, akrabalıklar, misafirler ve uzaktan kumandalı arabalar ve oyuncakların kalbi. Belki de konuşan bir ev. İlk gençlik kitaplığı mottosuyla çıkan kitap ikinci baskısını yapmış. Demek ki sevilmiş. Sert kapak, 104 sayfa, görsel şöleni ve kağıt kalitesiyle de ön plana çıkıyor. Minik okurlarımız veya ebeveynleri kitabın yaş aralığı hakkında bilgi sahibi olmak isterse de bu konuda acizane şöyle bir not düşersem bir fikir verecektir. Bu kitabı hem 8 yaşındaki oğlum hem de 11 yaşındaki kızım büyük bir keyifle okudu ve ikisi de çok güzel bulduğunu dile getirdi. Satır aralarında çocuklara evin ve ailenin kıymetini öğreten kitabın bir hatırlatması şöyle. Ev kırgınlıkları yutar. İçindekiler birbirini seviyorsa ev olumsuz şeyleri hemen unutur, yokmuş, yaşanmamış gibi olur. Duvarlarda sadece yankılanan kahkahalar, güzel anılar asılı kalır. Her gün yeniden başlar. Bazen kırılırız, bazen darılırız ama içimizde hala dönmek diye bir kelime varsa umut da vardır. Ve kapı da aralık bırakılmışsa birilerinin bizi beklediği kesindir diyen hikayemizin kahramanlarından Lale, hayata ve aileye dair çok şey öğrendiği bir günün akşamında günlüğüne şunları yazıyor. Ben Lale, kitapları çok severim. Ama bazı hikayeler kitaplarda yazmaz, onlar yaşanır. Ve o hikayeler de bize en kıymetli satırları fısıldar. Geç değil, güç değil, eve dön, şarkıya dön, kalbine dön. Herkesin bir evi olmalı, dünyanın en güvenilir yeri insanın evi, ailesinin yanıdır diyen kitabın arka kapağında yer alan kısa bir yazıyla, daha doğrusu eserin minik okurlarına seslendiği çağrısıyla sözümüze son verelim. Kitabın geri kalanını ve tabii ki keyfini de okuyacak olan çocuklara bırakalım. Ev dediğin bazen bir saklambaç üssü, bazen bir tamir atölyesi, bazen de kurabiye kokulu kaledir. Peki ya evin duvarları fısıldasa, eşyaları dile gelse ne olurdu? Bu kitapta deli ama dolu bir ailenin kahkahalarının havada uçuştuğu, minik aksiliklerin neşeye dönüştüğü ev hallerine tanık olacaksın. Çünkü insan en çok evinde sevilir, evinde büyür, evinde öğrenir. Dışarıda fırtınalar kopsa da kapısını aralayınca evinde hep o sıcaklığı bulur. Haydi, kapıyı tıkla, içeri buyur. Seni bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bugünkü konuğu Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Fatma Nur Yılmaz'ın kaleme aldığı ve çizer Zeynep Özer'in de resimlediği Bizim Evin Halleri isimli çocuk kitabıydı. Minik okurlar için güzel ve eğlenceli olduğu kadar birazcık öğretici de olacağını düşündüğüm bu kitabı çocuklara ve ebeveynlerine takdim eder, geleceğin büyükleri başta olmak üzere herkese keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

0: Yüreğimde bir hor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağrına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağı. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle ya.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Diyanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 17 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 21 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı kiramın Kur'an'la olan bağı. Sahabe-i kiram, İslam'ın insanlara ulaşmasında hayati bir role sahiptir. Onlar, sevdikleri ve okumayı ihmal etmedikleri Kur'an'ı ezberlemek ve yazmak suretiyle onun muhafızlığını yapmışlardır. Ashab, Kur'an'ın tefsiri, ete ve kemiğe bürünmüş hali, sünnetin taşıyıcısı olmuş, Hazreti Peygamber'in hayatını sonraki nesillere aktarmışlardır. Kur'an'ın nüzulüne şahitlik edip vahiy katipliği yapmış, tek harfi bile değişmeden onu sonraki nesillere ulaştırmışlardır. Ayrıca onu layıkıyla anlayarak hayatlarına yansıtmışlar ve fedakarlık sergileyerek İslam'ı yaymışlardır. Ashab-ı kiram, Kur'an kelimelerinin anlamlarının belirlenmesinde etkili ve belirleyici olup, Kur'an'ın korunması ve anlaşılması amacıyla Kur'an ve tefsir okulları kurmuşlardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Kur'an-ı Kerim ayetleri bir kitap haline getirilmiş olup Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında kıraat farklılıkları ihtilafa sebep olmayacak şekilde çoğaltılmış, biri yanında kalmak şartıyla diğerleri dağıtılmıştır. Bir hadis. Allah'ın benden önce bir topluma gönderdiği her peygamberin ümmeti içinde havarileri ve sünnetine tabi olup emirlerine uyan dostları vardır. Hayırlı günler.
4: Diyanet takvimi.

günahın külleriyle kararmış bir yüz. Mahcubiyet deryasında kapanmış bir göz. Şirazesi düşmüş bir ömürle mahşerin meydanına geldiğinde ey nebi, ben de ümmet

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Şeker gibi söz söylemek istersen sabret, hırstan vazgeç, nefsani zevkler helvasını yeme. Çünkü helva yemeyi çocuklar arzu ederler. Akıllı kişilerse sabrı isterler. Sabredenlerse göklerin üstüne yükselirler.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Kurtarıcı kurallar az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Gündeminde Türkiye'nin ekonomisine zarar veren darbeler ve darbe girişimleri vardı. Darbelerin ekonomik zararlarını rakamlarla paylaştı. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgesel ve küresel gelişmelerin konuşulduğu iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la iki ülke arasındaki doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la görüşmesinde ise Sudan'daki iç çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini aktardı. Orta Doğu'da tansiyon diplomasi trafiğine rağmen düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmanın gelecek hafta sonuçlanabileceğini açıkladı. Amerikan Başkanı'nın ateşkes mesajlarına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken İran'dan da peş peşe uyarılar geldi. İsrail'le Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'de insani kriz ve can kayıpları sürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72.942'ye yükseldi. Sahadaki ablukanın yanı sıra Filistin topraklarında ibadet özgürlüğüne yönelik yeni kısıtlama adımları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. 7 kıtada insanlığın hizmetinde şiarıyla hem Türkiye hem dünyanın dört bir yanında mazlumlara ulaşan Türkiye Diyanet Vakfı bu Kurban Bayramı'nda da yüzleri güldürdü. Vakıf hayırseverlerin bağışladığı kurbanları 37 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 25, Eskişehir 28, Trabzon 22, Erzurum 20, Diyarbakır 30, Şanlıurfa 33 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 43, Kudüs 29, Lefkoşa 26, Gümüşhane 24, Saraybosna 20 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 3. Çocuklarımıza neden söz geçiremiyoruz? Sahabeden Abdullah bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün evimizde misafir olarak bulunduğu bir gün annem beni yanına çağırarak "Gel sana bir şey vereceğim." dedi. Allah Resulü anneme "Ona ne vereceksin?" diye sordu. Annem "Bir hurma vereceğim." dedi. Allah Resulü "Eğer ona bir şey vermeyecek olsaydın senin üzerine bir yalan söyleme günahı yazılacaktı." buyurdu. Bu hadis üzerine uzunca konuşulabilir. Hadisten pek çok hikmetler, mesajlar çıkarılabilir. En önemli gördüğümüz birkaç husus üzerinde duralım. 1. Ana babalar olarak çocuk eğitiminde sıklıkla düştüğümüz bir hata var. Bazen anı kurtarmak için kendimize makul, pembe yalanlar söyleyebiliyoruz. Mesela ağlayan bir çocuğu susturmak için, "Eğer susarsan sana şunu vereceğim, sana bunu yapacağım." diyoruz. Üstelik bu söylediğimizi yalan gibi de görmüyoruz. Ne de olsa niyetimiz, maksadımız iyi. Belki de çocuk o an bizim sözümüze kanarak susabiliyor. Bir de daha sonra bir vesileyle çocuğun dikkatini başka noktalara çekerek verdiğimiz sözü ona unutturuyoruz. Ve böylece her şeyin hallolduğunu düşünüyoruz. Oysa bu kendimizi kandırmaktan başka bir şey değil. Bu evi kirli olan bir kimsenin misafir geleceği zaman çöpleri halının altına süpürmesi gibi bir şey. Çocuklarımız bizim söylediğimiz yalanları hiçbir zaman unutmaz. Onların zihninin bir köşesine bunlar kazınır. Aynı çocuk bir başka defa ağladığında bu defa onu susturmak için "Sana şunu vereceğim, şunu yapacağım, yeter ki sus." dediğinizde hemen zihnine "Geçen defa sözünüzde durmadınız" gelecek ve çocuğunuz sizin sözünüze inanmayacak. Bir ana babanın çocuğu nezdinde yalancı, güvenilmez diye damgalanmasından daha büyük bir kötülük olamaz. Bundan sonra o çocuğa doğru söylemeyi, sözünde durmayı nasıl anlatabilirsiniz? Eğitimcilerin de bu gerçek üzerinde uzun uzadıya durmaları gerekir. Bir eğitimcinin öğrencisi üzerinde olumlu etkide bulunabilmesi için öncelikle ahlaki davranışları, tutumlarıyla öğrencisi üzerinde olumlu bir etki uyandırması gerekir. Söz verip de sözünde durmayan, yalan söyleyen, güvenilir olmayan bir eğitimcinin öğrencisine verebileceği hiçbir şey yoktur. Allah Resulü'nün ashabı üzerinde etkili olmasının en temel sebeplerinden birisi, onun doğru sözlü ve güvenilir olmasıdır. 2. Hiçbir çocuk anasından yalancı, vefasız, hain olarak doğmaz. İnsanlar bu huyları çevrelerinde, yakınlarında göre göre öğrenir. Hiçbir çocuk ilk seferinde yalan söylemez ama ana babasının yalan söylediğini göre göre o da buna alışır. Veya doğru söylediğinde başına bir zarar gelirse bundan korunmak için yalan söylemeye başlar, böyle böyle yalana alışır. Eğer çocuklarımızda kötü huylar görüyorsak, bunun sebepleri üzerinde durmamız, acaba bu kötü huyların onda ortaya çıkmasına benim söz ve davranışlarım sebep olmuş olabilir mi diye düşünmemiz gerekir. 3. Günahlar mikroplar gibidir. Hiçbir günah küçümsemeye gelmez. Nasıl ki bazı mikroplar bulaşıcı olup sadece hasta olan kişiye değil başkalarına da sirayet ediyor ve zarar veriyorsa, bizim işleyeceğimiz kimi günahların da bize, yakınlarımıza, çevremize hem bu dünyada hem de ahirette bir takım zararları olur. Sizin çocuğunuza söylediğiniz bir yalan, çocuğunuzu da yalana alıştırarak onun da huyunu bozar. Sizin çocuğunuza yaptığınız bir haksızlık ve zulüm, onun da bunu başkalarına yansıtmasına sebep olabilir. Sizin daha sonra o günahtan tövbe etmeniz halinde, bu durum sizin düzelmenize yol açsa bile, bozulmasına yol açtığınız kimseler üzerinde etkisi devam edebilir. 4. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki insanların davranışlarını kontrol eder, bu davranışlar içinde yanlış olan veya yanlışa gitme ihtimali bulunanlara müdahale ederek doğrusunun ne olduğunu gösterirdi. Olan bitene kayıtsız kalmazdı. Şuurlu bir mümin de herhangi bir yerde yanlış giden ya da gitme ihtimali bulunan bir şey gördüğünde elinden geldiğince işin doğrusunu ortaya koymaya çalışmalı, yanlış ve kötülüklere kayıtsız kalmamalıdır. Rabbimiz çoluk çocuğumuzu kendisinin rızasına uygun olacak şekilde eğitmeyi, günahların her türlüsünden uzak durmayı cümlemize nasip eylesin. 4. Çocukları cinsiyetlerine uygun yetiştirmek. Ana babaların çocukları konusunda en çok dikkat etmeleri gereken hususlardan birisi de her bir çocuğu kendi cinsiyetine uygun bir şekilde eğitip yetiştirmeleridir. Hanefi mezhebinin en muteber kitaplarından olan El İhtiyar adlı eserin yazarı Mevsili şöyle diyor: erkek çocuğuna altın takılması ve ipekli elbise giydirilmesi tahrimen mekruhtur, ta ki buna alışmasın. Nitekim çocuk iyiliklere alışsın diye daha küçük yaşta, 7 yaşından itibaren kendisine namaz kılması ve güç yetirebildiği kadar oruç tutması emredilir. Kötülüklerden uzak durmaya alışsın diye bazı şeyleri içmesi yasaklanır. Altın takı takmak, ipek giydirmek de böyledir. Çocuğa altın takma veya ipek giydirme durumunda çocuk için günah söz konusu olmaz, bunu yapan kimse günaha girer. Allah Resulü, erkekler içinden kadınlara benzemek için özel çaba gösterenlere ve kadınlar içinden de erkeklere benzemek için gayret gösterenlere lanet etmiştir. Çocukların akıl ve zihinleri küçüklükte gördüğü ve yaşadığı şeyleri unutmaz. Onun için küçüklükte çocuğa yapılacak yanlış bir muamele, ömür boyu onun zihninde silinmesi zor izler bırakabilir. O daha çocuk, bu yaşta ne anlayacak ki gibi düşünmek doğru değildir. Erkek çocuğun saçını başını, kılık kıyafetini kız gibi yapmak, kız çocukları gibi saçına toka takıp altın takılarla bezemek, ipek elbiseler giydirmek doğru değildir. Aynı şekilde kız çocuğunun da saçını başını, kılık kıyafetini erkek gibi yapmak doğru değildir. Yine çocukların ibadet hayatına daha küçük yaştan alıştırılması, ileride bunları düzgün bir şekilde yapabilmesi için son derece önemlidir. Çocuğunun eline içki şişesini, kadehini tutuşturan ana babalar, çocuğunu kendi cinsiyetine uygun yetiştirmeyen ana babalar, sorumluluklarını ihmal etmekte, Allah'ın emanetini koruma konusunda üzerine düşeni yapmamaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz." buyurarak, çobana sürüsünü koruyup koruyamadığından bir gün sorulacağını belirtmekte ve sorumluluklarımızı idrak etmeye bizleri çağırmaktadır. Yakınlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin kıyamette yaşayacağı sahneyi ise Kur'an şu şekilde bizlere anlatıyor: İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. Rabbimiz aile fertlerimize yönelik sorumluluklarımızın farkına varmayı ve bu sorumluluklarımızı hakkıyla kuşanmayı cümlemize nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık. Reklam.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk muhterem hocam.
1: Kıymetli hocam, kader konusunda konuşacak olursak, kader değişir mi?
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli hocam, Allah ezeli ilmiyle her şeyi bilir ve Yüce Rabbimizin ezeli ilminde bizim için takdir ettiği hususlar Allah'ın ilmi açısından, Allah'ın bilgisi açısından hiçbir zaman değişmez. İnsan hayatında başına ne olaylar meydana gelecek, nelerle karşılaşacak, bunu bilemez. Bu noktada insan ne olacağı hususunda, geleceğin nasıl şekilleneceği hususunda bugünden bilgi sahibi olması, net olarak bir şeyler söylemesi mümkün değildir. Dolayısıyla insana düşen görev nedir? Allah'ın vermiş olduğu aklı, iradesini ve imkanlar çerçevesinde görevlerini en iyi şekilde yapıp ve sonuç itibariyle Allah'ın onun hakkında hayır, güzel, iyi takdir etmesini beklemesi, yani tevekkül etmesidir. Ama insanoğlu aklını, iradesini ve görevlerini güzel bir şekilde yapmaz ise o zaman sonucunun da çok iyi olmayacağını en azından düşünmeli ve ona göre hareket etmelidir. Bu bağlamda tekrar ifade edecek olursak, Allah'ın ilmi ezelisi açısından kader değişmez. Ama kula bakan yönü itibariyle de insan kendi iradesiyle fiillerini, tercih ve yönlendirmelerini yapabilir. Aklını, iradesini güzelliklerle, hayırla, iyi şeylerle birleştirirse o zaman bir takım iyi sonuçlar elde edebilir. Ama yine insan aklını, iradesini, tercihlerini kötüye doğru yönlendirirse o zaman kötü sonuçlar ortaya çıkacağını kendisi de takdir eder, bilir. Bu bağlamda muhterem hocam, Leyl suresini Cenab-ı Rabbül Alemin bu konuyu sanki anlatmak üzere bize indirmiştir. Allah-u Teala zamanın en önemli iki dilimi olan gece ve gündüze yemin ettikten sonra ve erkeği ve kadını yaratana, yani kendisine yemin ettikten sonra Yüce Rabbimiz insanın kadınıyla erkeğiyle bir takım farklı farklı çalışmalar içerisinde olduğunu bize bildirir bu surenin ilk ayetlerinde ve şöyle buyurur. Der ki, ey insanoğlu, her kim şu üç olumlu adımı atarsa ben onun atmış olduğu bu olumlu adımlardan dolayı onun hayatını iyiye doğru değiştireceğim. Ama insan şu üç olumsuz adımı atarsa o zaman onun hayatını kötüye doğru değiştireceğim.
1: Nedir hocam o adımlar?
2: Olumlu

0: biz şöyle diyebilir miyiz? İbadet etmeyelim, kaderim böyledir diyelim. Yarın Cenab-ı Allah da hesaba çeksin ve bize kötü bir sonuç takdir etsin. Allah göstermesin. Rabbim hiç kimseye ne bu dünyada ne de ahirette kötü bir sonla karşılaştırmasın.
1: Amin. Amin hocam, çok teşekkür ediyorum. Efendim, yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Tarih ve mekan az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Gündeminde Türkiye'nin ekonomisine zarar veren darbeler ve darbe girişimleri vardı. Darbelerin ekonomik zararlarını rakamlarla paylaştı. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgesel ve küresel gelişmelerin konuşulduğu iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la iki ülke arasındaki doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la görüşmesinde ise Sudan'daki iç çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini aktardı. Orta Doğu'da tansiyon diplomasi trafiğine rağmen düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmanın gelecek hafta sonuçlanabileceğini açıkladı. Amerikan Başkanı'nın ateşkes mesajlarına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken İran'dan da peş peşe uyarılar geldi. İsrail'le Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'de insani kriz ve can kayıpları sürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72.942'ye yükseldi. Sahadaki ablukanın yanı sıra Filistin topraklarında ibadet özgürlüğüne yönelik yeni kısıtlama adımları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. 7 kıtada insanlığın hizmetinde şiarıyla hem Türkiye hem dünyanın dört bir yanında mazlumlara ulaşan Türkiye Diyanet Vakfı bu Kurban Bayramı'nda da yüzleri güldürdü. Vakıf hayırseverlerin bağışladığı kurbanları 37 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 25, Eskişehir 28, Trabzon 22, Erzurum 20, Diyarbakır 30, Şanlıurfa 33 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 43, Kudüs 29, Lefkoşa 26, Gümüşhane 24, Saraybosna 20 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte Osmanlı'nın asırlar boyunca ilim, kültür ve idare merkezi olarak gördüğü Travnik şehrinde bulunan, zamana meydan okumuş bir mabedin hikayesini paylaşmaya gayret edeceğiz. Travnik Süleymaniye Camii veyahut diğer ismiyle Alaca Camii Şerifine doğru yola çıkıyoruz efendim. Kıymetli dostlar, Bosna Hersek'in orta kesimlerinde yer alan Travnik yaklaşık 150 yıl boyunca Bosna eyaletinin idari merkezi olarak hizmet verdi. Bu sebeple şehir Osmanlı döneminde vezirler şehri olarak da anıldı. İşte Süleymaniye Camii Şerifi de bu önemli şehrin merkezinde yükselen en kıymetli Osmanlı eserlerinden biridir. Camii Şerif'in bulunduğu yerde ilk olarak 16. yüzyıl sonlarında farklı bir mescit bulunduğu bilinmekte. Ancak zaman içerisinde çeşitli yangınlar ve yıkımlar sebebiyle bu yapı ortadan kalkmış. Daha sonra Bosna, Mısır, Hanya ve Kandiye gibi önemli eyaletlerde görev yapan Osmanlı vezirlerinden Kamil Ahmet Paşa tarafından 1757 yılında yeni bir cami inşa ettirilmiş. O dönemde Cami-i Şerif banisinin adıyla anılırdı efendim. Gerçi hoş günümüzde de öyle hamdolsun. Ancak yıllar sonra meydana gelen büyük yangınlar sonucu zarar gören bu yapı 1815 yılında tamamen harap oldu. Ve yeniden bir başka yapı inşa edildi. Bu inşa faaliyetini üstlenen kişi ise Bosna valilerinden Süleyman Paşa oldu efendim. Cami-i Şerif'in bugün bilinen Süleymaniye adı da buradan gelmekte. Merhum Süleyman Paşa Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki önemli devlet adamlarından biridir. Bosna'nın idari ve sosyal hayatına katkılarıyla tanınan bir paşadır. Yalnızca askeri ve siyasi alanda değil, hayır eserleriyle de iz bırakmış bir zat-ı muhteremdir. Travnik'teki bu Cami-i Şerif de onun en önemli miraslarından biri olarak kabul edilir. Kıymetli dostlar, Süleymaniye Cami-i Şerifi'nin mimarı hakkında kaynaklarda kesin bilgiler sınırlı olmakla birlikte yapının yeniden inşasında dönemin mahir ustalarının görev aldığı biliniyor. Osmanlı klasik mimarisinin Balkanlardaki yerel mimari anlayışla birleştiği eser bu yönüyle oldukça dikkat çekici. Cami-i Şerif'in en dikkat çekici özelliği ise halk arasında Alaca Camii olarak bilinmesi. Bu isim yapının iç ve dış cephelerini süsleyen renkli kalem işi bezemelerden almakta. Çiçek motifleri, serve ağaçları ve geleneksel Osmanlı süsleme sanatının zarif örnekleri Cami-i Şerif'in duvarlarını adeta bir sanat galerisine dönüştürmüş. Balkanlarda benzerlerine az rastlanan bu süslemeler Cami-i Şerif'i sıradan bir ibadet mekanının ötesine taşımış. Kıymetli dostlar, mimari açıdan bir başka ilginç özelliği ise Cami-i Şerif'in alt katında dükkanların bulunması. Osmanlı şehircilik anlayışında sıkça görülen bu uygulama sayesinde Cami-i Şerif'in bakım ve ihtiyaçları için gelir elde edilmiş. Böylece ibadet hayatıyla ticari hayat aynı mekanda dengeli bir şekilde buluşmuş. Cami-i Şerif'in çevresinde zamanla oluşan çarşı da Travnik'in ekonomik ve sosyal hayatının merkezlerinden biri haline gelmiş. Süleymaniye Cami-i Şerif'i tarih boyunca birçok yangın ve doğal afet yaşamış efendim. Buna rağmen her defasında yeniden ayağa kaldırılmış. Bölge halkının bu mabede verdiği değeri hakikaten bu güzellikte de görmekteyiz. Osmanlı'nın Balkanlardaki kültürel mirasının sembollerinden biri haline gelen Cami-i Şerif, Bosna Savaşı'nın ardından da çeşitli restorasyon çalışmalarından geçirilmiş. Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen kapsamlı restorasyonun ardından Cami-i Şerif yeniden ibadete açılmış. Günümüzde hem yerli halkın hem de dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürmekte. Ve sizleri de en kısa zamanda Travnik Alaca Cami-i Şerifini yahut Süleymaniye Cami-i Şerifini ziyarete bekliyoruz efendim. Hepinizi Tarih ve Mekan programından Cenab-ı Allah'a emanet ediyor, muhabbetle, hürmetle yeniden selamlıyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?
1: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 17 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 21 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı kiramın Kur'an'la olan bağı. Sahabe-i kiram, İslam'ın insanlara ulaşmasında hayati bir role sahiptir. Onlar, sevdikleri ve okumayı ihmal etmedikleri Kur'an'ı ezberlemek ve yazmak suretiyle onun muhafızlığını yapmışlardır. Ashab, Kur'an'ın tefsiri, ete ve kemiğe bürünmüş hali, sünnetin taşıyıcısı olmuş, Hazreti Peygamber'in hayatını sonraki nesillere aktarmışlardır. Kur'an'ın nüzulüne şahitlik edip vahiy katipliği yapmış, tek harfi bile değişmeden onu sonraki nesillere ulaştırmışlardır. Ayrıca onu layıkıyla anlayarak hayatlarına yansıtmışlar ve fedakarlık sergileyerek İslam'ı yaymışlardır. Ashab-ı kiram, Kur'an kelimelerinin anlamlarının belirlenmesinde etkili ve belirleyici olup, Kur'an'ın korunması ve anlaşılması amacıyla Kur'an ve tefsir okulları kurmuşlardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Kur'an-ı Kerim ayetleri bir kitap haline getirilmiş olup, Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında kıraat farklılıkları ihtilafa sebep olmayacak şekilde çoğaltılmış, biri yanında kalmak şartıyla diğerleri dağıtılmıştır. Bir hadis. Allah'ın benden önce bir topluma gönderdiği her peygamberin ümmeti içinde havarileri ve sünnetine tabi olup emirlerine uyan dostları vardır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: حسن حال
1: kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı? Bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker? Dallarını mı büker? Yoksa kökünden mi söker? Bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş. Yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti anacığı namazdayken küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış. Yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmurda iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Mata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, Sonra da kuzucuğuna, "Kuzum, canım pamuğum," demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

Yasin suresinin şifasını gönlümüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Radyo'da.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çağlar mısın? Baktın yine kan yaşım. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yare. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlar eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Örmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna. Sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrede Yunus'un canı. Yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni.

0: Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Allah. Kendisi birdir. Fakat ikiyi yarattı. Onun birliği hesaba katılmaz. O vardır ve birdir. Şüphe götürmez şekilde bildiğimiz nicelik ve niteliklerin dışındadır. Onu düşünürken bir varlığa benzetmemek ve onun gibi bir başka varlık olduğunu tasavvur etmemek gerekir. Ululuk da, büyüklük de ona mahsustur. Her şeye gücü yeten, her şeye hükmü geçen tek o vardır.

Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman. Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

mahz-ı lütfi hak olan genci nefes, hayıflar kim ola masrufi heves. Budur anla var ise irfanın, dem ganimet dediği yaranın. Allah'ın insanlara gerçek bir lütfu olan nefes hazinesi, adi hevesler uğruna harcanırsa yazık olur. İrfanın, idrakin varsa anla ki büyüklerin, vakit nakittir dediği işte budur.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
5: Gençler soruyor, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
6: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Gündeminde Türkiye'nin ekonomisine zarar veren darbeler ve darbe girişimleri vardı. Darbelerin ekonomik zararlarını rakamlarla paylaştı. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgesel ve küresel gelişmelerin konuşulduğu iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la iki ülke arasındaki doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la görüşmesinde ise Sudan'daki iç çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini aktardı. Orta Doğu'da tansiyon diplomasi trafiğine rağmen düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmanın gelecek hafta sonuçlanabileceğini açıkladı. Amerikan Başkanı'nın ateşkes mesajlarına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken İran'dan da peş peşe uyarılar geldi. İsrail'le Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'de insani kriz ve can kayıpları sürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72.942'ye yükseldi. Sahadaki ablukanın yanı sıra Filistin topraklarında ibadet özgürlüğüne yönelik yeni kısıtlama adımları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. 7 kıtada insanlığın hizmetinde şiarıyla hem Türkiye hem dünyanın dört bir yanında mazlumlara ulaşan Türkiye Diyanet Vakfı bu Kurban Bayramı'nda da yüzleri güldürdü. Vakıf hayırseverlerin bağışladığı kurbanları 37 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
7: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 25, Eskişehir 28, Trabzon 22, Erzurum 20, Diyarbakır 30, Şanlıurfa 33 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 43, Kudüs 29, Lefkoşa 26, Gümülcine 24, Saraybosna 20 derece.
5: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz.

0: sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
1: Elhamdülillah, sizler iyisiniz.
0: Hamdolsun iyiyiz, iyiceyiz. Şöyle bir sorumuz var bugün. Peygamberlere hikmetin öğretilmesi ne demektir? Mesela ateş yakmayı mı? Şifalı otların toplanmasını mı öğrenmişlerdir? Böyleyse mağara adamı anlatımı boşa da düşmüş olur. Neler söylersiniz?
1: Selman Bey kardeşim, hikmet kavramı bir kere çok ama çok geniş bir anlamı olan bir kavram. Kur'an-ı Kerim'de 19 ayette yaklaşık 20 kez tekrar eden bir kavram. Kısaca her şeyi yerli yerine koymak, her şeyi yerli yerince yapmak şeklinde ifade edilebilecek olan hikmet kavramı üzerinde hem lügat hazırlayan yazarlar hem de tefsir, fıkıh, kelam, tasavvuf ve hatta felsefe alimleri bile kendi aralarında yoğun yoğun çalışmışlar. Ve burada tek tek ifade edemeyeceğimiz kadar yoğunlukta bir hikmet kavramı üzerine bir literatür ve birikim oluşmuş. Tabii arkadaşımızın sorduğu bu soru ve benzeri bazı sorular, tahminen söylüyorum, şöyle bir çelişkiden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü arkadaşlar sorularının tamamını belki yazıya dökemiyorlar. Zihinde birçok soru işareti var. Onların bir özetini bize belki gönderiyorlar. Şöyle bir çelişkiden söz edilebilir. Yani peygamberlere bu kadar hikmet öğretildi de niye bize dünyanın başlangıcıyla alakalı mesela nasıl yaratıldı dünyamız, insanoğlu nasıl yaratıldı, insanoğlunun ateşi, yazıyı ilk defa ne zaman bulduğu ve ilk dönemde insanlar nasıl bir hayata sahipti gibi sorular ve işte bu sorulara cevap veren bazı bilim dallarının ortaya koyduğu bilgilerle bazı görseller insanı böyle bir soru sormaya yönlendirebilir. Çünkü biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın insanoğlunu yeryüzünde halife olarak yaratacağına dair bir ifadeyle başlayan ve devamındaki ayetlerde Hazreti Adem'e bütün isimlerin öğretildiği şeklinde ifadeler yer alan Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Bu nereden bahsediyoruz? Bakara suresinin 30. ve takip eden ayetlerde bu konu açıkça ifade ediliyor. Bizi dinleyenler şimdi hatırlayacaklar. Hani Yüce Allah ben yeryüzünde halife yaratacağım şeklindeki ifadesine meleklerin bir karşılık vermeleri var değil mi? Yeryüzünde kan dökecek diye başlayan, bunu biliyorsunuz. Devamında işte Yüce Mevla Hazreti Adem'e bütün isimleri öğrettik diyor. Sonra onu meleklere hadi bakalım göster anlamında, ben öyle anlıyorum en azından, ifadeler var. İşte o bütün isimlerden murat ne? Biz inanıyoruz ki ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem. Ve ona da daha dünyaya gönderilmeden bütün isimler öğretilmiş. Ondan sonra bütün meleklere secde emri verilmiş. Yani kendisine secde ettirilen insan sadece çamurdan, balçıktan, şu aşamalardan geçmiş bir varlık değil. Aynı zamanda kendisine isimlerin öğretildiği bir varlık. Yani bir bu anlamda isim, oradaki isimden murat ve nelerin öğretildiği üzerine çok şey söylenebilir. En azından belki şunu söylemek yerinde olur. Bir insana lazım olabilecek maddi ve manevi varlıklarla alakalı, onlarla kuracağı ilişkilerle alakalı bilgiler.
0: Evet.
1: Mesela bazı tefsir alimleri lisan ortaya koyabilme becerisinin bile bu başlık altında değerlendirilebileceğini, yani Hazreti Adem'e bu ve benzeri özelliklerin lütfedildiğine dair. Şimdi o zaman secde bile bu anlamda biraz daha anlamlı geliyor. Sıradan bir varlığa değil, bilge bir varlığa secde emri.
0: Evet.
1: Bunu bir kenara koyuyorum. Şimdi böylesi bir insanın hayata başlaması ve hayatını devam ettirmesi bize bazı kitaplarda öğretilen ilkel dönem olarak da adlandırılan

0: dönemdeki varlıklarla alakalı, oradaki insan türüyle alakalı bilgiler belki çelişiyor olabilir. Burada ne yapacağız dediğimizde, biz biliyorsunuz, bizi dinleyenler de bu konuda bunu defalarca altını çizdiğimize şahit oldular. Bilimsel verilere bizim bakış açımız hakkında şunu söyleyebiliriz. Müslüman hem akli bilgilere hem de nakli bilgilere ulaşabilme yönü itibariyle iki kanatlı bir varlıktır. Nedir o? Akıl ve duyu organlarıyla elde ettikleri bilgiler var. Bir de nakil adını verdiğimiz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin söz, tavır ve davranışlarımızdan oluşan onun sünneti bir araya geldiğinde çok ama çok zengin ve bir o kadar da isabetli bir bilgiye sahip olma imkanımız ortaya çıkıyor. Şimdi kutsal metinden, Efendimizin haber verdiği hususlardan bilgisi olmayan bir insanı düşünün. Sadece aklıyla, sadece duyu organlarıyla bilgiye ulaşma imkanı sınırlı kalacaktır. Ama kutsal kitabımız Hazreti Adem'in nasıl yaratıldığı, hangi bir süreç işlediği, ona neler lütfedildiği ve dünyaya nasıl gönderildiği konusunu üzerinde hiç şüphe olmayan bir metin olan Kur'an-ı Kerim'den dinlediğimizde dünya hayatının sıradan bir insanın hayatıyla başlamadığını, bir peygamberin ve onun sahip olduğu bilgilerle başladığını söylemek herhalde iddialı ve abartılı olmasa gerek. Mesela tabii biz bilimsel verilerden her zaman istifade ederiz ve etmeliyiz. Kur'an da bunu ister. İslam da bunu emreder. İlk dönem tefsir kitaplarımızda bazılarında en azından dünyanın bir düzlem olarak varsayılarak ona uygun yorumlar yapılmıştır. Niye? O günün bilimsel verilerinin ulaştığı sonuç oydu. Ama ne zaman onun bir küre olduğu ve bugünkü haliyle bir küre olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren ondan sonra yazılan tefsirlerde bu dikkate alınarak yorumlar yapıldı. Demek ki bilimsel veriler zaman içerisinde elde edilenlerle değişkenlik gösterebiliyor. Hı hı. Mesela yakın zamanda Şanlıurfa çevresinde bulunan, biliyorsunuz, Göbekli Tepe ve çevresindeki o kalıntılar şu ana kadar tarihi geçmişle alakalı bütün bilgileri neredeyse gözden geçirmeye değecek bir veri oluşturdu.
1: Evet.
0: Değil mi efendim? Bu çaba, bu gayret devam edecek. Biz tabii özetle ifade etmemiz gerekirse, inancımıza göre tekrar ederim, İlk insan Hazreti Adem ve aynı zamanda ilk peygamberdir. Yüce Mevla ona maddi ve manevi varlıklar hakkında bildiğimiz bilemeyeceğimiz isimler ve bilgiler lütfetmiştir. Ve insan yaratılmışların en şereflisi olarak yaratılmış ve çok önemli özelliklere sahiptir. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
1: Amin hocam, teşekkür ediyoruz. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: günün duası.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Efendimiz şöyle buyurdular: kim faydasız ve lüzumsuz konuşmaların çok olduğu bir mecliste oturur da oradan ayrılmadan önce şu duayı okursa, o mecliste işlemiş olduğu kusur ve günahları, kul hakları hariç bağışlanır. Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına kesinlikle şehadet ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tevbe ederim.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 17 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 21 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ashab-ı kiramın Kur'an'la olan bağı. Sahabe-i kiram, İslam'ın insanlara ulaşmasında hayati bir role sahiptir. Onlar, sevdikleri ve okumayı ihmal etmedikleri Kur'an'ı ezberlemek ve yazmak suretiyle onun muhafızlığını yapmışlardır. Ashab, Kur'an'ın tefsiri, ete ve kemiğe bürünmüş hali, sünnetin taşıyıcısı olmuş, Hazreti Peygamber'in hayatını sonraki nesillere aktarmışlardır. Kur'an'ın nüzulüne şahitlik edip vahiy katipliği yapmış, tek harfi bile değişmeden onu sonraki nesillere ulaştırmışlardır. Ayrıca onu layıkıyla anlayarak hayatlarına yansıtmışlar ve fedakarlık sergileyerek İslam'ı yaymışlardır. Ashab-ı kiram, Kur'an kelimelerinin anlamlarının belirlenmesinde etkili ve belirleyici olup, Kur'an'ın korunması ve anlaşılması amacıyla Kur'an ve tefsir okulları kurmuşlardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Kur'an-ı Kerim ayetleri bir kitap haline getirilmiş olup, Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında kıraat farklılıkları ihtilafa sebep olmayacak şekilde çoğaltılmış, biri yanında kalmak şartıyla diğerleri dağıtılmıştır. Bir hadis. Allah'ın benden önce bir topluma gönderdiği her peygamberin ümmeti içinde havarileri ve sünnetine tabi olup emirlerine uyan dostları vardır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey cömert yiğit, ben bütün iyilik ve kötülüğü, fakirlik ve zenginliği Allah'tan bilirim. Ben Rabbimin kapısını tuttum, ona kulluk ediyorum. Herkesin toplanacağı kapı bu değil midir? Kulun kula kulluk etmesi yakışmaz. Hizmetçiye hizmet eden kişinin değeri olur mu?

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nehirler çağlar yüreğimizde. Nehirler ki hiç durmaz, akar gider ummana doğru. Ve kanın yerde kalmaz, toprağından filiz verir Gazze. Nehirden denize kadar özgür kalır Filistin.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
6: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Hayırlı akşamlar. Az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Gündeminde Türkiye'nin ekonomisine zarar veren darbeler ve darbe girişimleri vardı. Darbelerin ekonomik zararlarını rakamlarla paylaştı. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgesel ve küresel gelişmelerin konuşulduğu iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la iki ülke arasındaki doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la görüşmesinde ise Sudan'daki iç çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini aktardı. Orta Doğu'da tansiyon diplomasi trafiğine rağmen düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmanın gelecek hafta sonuçlanabileceğini açıkladı. Amerikan Başkanı'nın ateşkes mesajlarına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken İran'dan da peş peşe uyarılar geldi. İsrail'le Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'de insani kriz ve can kayıpları sürüyor. Katiller ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72.942'ye yükseldi. Sahadaki ablukanın yanı sıra Filistin topraklarında ibadet özgürlüğüne yönelik yeni kısıtlama adımları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. 7 kıtada insanlığın hizmetinde şiarıyla hem Türkiye hem dünyanın dört bir yanında mazlumlara ulaşan Türkiye Diyanet Vakfı bu Kurban Bayramı'nda da yüzleri güldürdü. Vakıf hayırseverlerin bağışladığı kurbanları 37 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 25, Eskişehir 28, Trabzon 22, Erzurum 20, Diyarbakır 30, Şanlıurfa 33 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 43, Kudüs 29, Lefkoşa 26, Gümülcine 24, Saraybosna 20 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
3: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.

0: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün 3 Haziran Çarşamba, haftanın tam ortasında, akşamı artık nihayete erdirmeye doğru ilerliyoruz. Diyanet Radyo'da yine mikrofon başındayız. Sesimizin ulaştığı yurdumuzun dört bir yanına, gönül coğrafyamızın her bir köşesine ve bizleri dünyanın neresinden dinliyorsanız oraya en kalbi selamlarımızı, muhabbetlerimizi ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Günün telaşını geride bırakırken akşamın huzurunu ve bereketini birlikte paylaşacağız. Önümüzdeki yaklaşık 1,5 saat boyunca birbirinden güzel eserler, gönüllere dokunan mesajlar ve hayatın içinden samimi sohbetlerle sizlere akşamınıza eşlik etmeye gayret edeceğiz. Ben İlker Uykal, programa hoş geldiniz.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Şu dakikalarda belki işten eve dönüyorsunuz, belki sevdiklerinizle aynı sofranın etrafında buluştunuz bile, belki de günün yorgunluğunu bir fincan çay ya da kahvenin sıcaklığında dinlendirmeye çalışıyorsunuz. Nerede olursanız olun, bilin ki bu akşam da aynı duygularda buluşuyoruz. Hayat bazen hızla akıp gidiyor ama insanı ayakta tutan şey umut etmeye devam etmesi değil mi? Güzel sözler, güzel niyetler ve güzel insanlar dünyanın yükünü hafifletiyor. Bu akşam da yine gönlümüzü iyiliğe, kalbimizi huzura ve dilimizi duaya açıyoruz. Radyonuzun sesini de açmayı unutmayın. Gönlünüzün kapılarını da umutlara mutlaka açık tutun. Diyanet Radyo'da hayırlı akşamlar devam ediyor.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın bereketini ve güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Sizlerin mesajlarınız eşliğinde yapıyoruz tabii ki bunu. Mesajlar gelmeye başladı bile. İstanbul'dan gelen bir mesaj. Karan ve Kerem, Biricik halamız Esra ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istiyoruz demişler. İstanbul'dan mesaj gelince bir anda aklıma geldi. Şu an İstanbul'da olanlar, hele ki yolu Boğaz'a düşenler gerçekten çok şanslı. Son günlerde İstanbul Boğazı'nın o turkuaz renklere bürünen görüntüsü görenleri adeta kendine hayran bırakıyor. Akıntının güçlü olduğu noktalarda denizin açık mavi ve turkuaz tonlara dönüşmesi şehrin eşsiz silüetiyle birleşince ortaya tam anlamıyla kartpostallık manzaralar çıkmış. Haberlerde görmüşsünüzdür. Zaten İstanbul'da olanlar çok şanslı. Hele ki bir de Boğaz'daysanız o görüntüyü canlı canlı görebilirsiniz. Düşünsenize bir tarafta asırlara meydan okuyan yalılar, evler, diğer tarafta kıtaları birbirine bağlayan köprüler ve önünüzde masmavi, turkuaz bir boğaz. Dünyada birçok şehir güzel olabilir ama İstanbul'un boğazı bambaşka bir güzelliğe sahip, öyle değil mi? Çünkü burada tarih var, medeniyet var ve tabii ki İstanbul'da yaşayanlar için güzel hatıralar var. Eğer şu an Boğaz kıyısındaysanız birkaç dakikalığına telefonunu kenara bırakabilirsiniz. Cebinize koyabilirsiniz. Başınızı kaldırın. Bir de sevdiğiniz varsa birlikte göğe de bakabilirsiniz. Ama aynı zamanda Boğaz'a da mutlaka bakın. Bu güzelliğin tadını çıkarın. Bazen insanın ruhunu dinlendiren şey çok uzaklara gitmek değildir. Bulunduğu yerdeki güzelliği fark edebilmektir. O halde fark etmeye şimdiden başlayabilirsiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da hayırlı akşamlar dileklerinizi paylaşmaya devam ediyoruz. Akşamın güzelliğini paylaşmaya devam ediyoruz. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor elbette. Selamun aleyküm Bağcılar'dan Yücel'le sıradaki eseri Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Ne kadar güzel, dinleyicilerimiz hem bizlere de armağan ediyorlar eserleri hem de birbirlerine armağan ediyorlar. Bütün dinleyicilerle bir aile gibi olduğumuzu fark ettiren güzel bir farkındalık. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, eksik olmayın. Bir başka mesajımız. Selamun aleyküm herkese, hayırlı akşamlar demiş dinleyicimiz Cemalettin Bey Samsun'dan. Fatih Koca'nın Mahşer'de Kur'an'la haşreyle bizi yorumunu istemiş. Tüm dinleyicilere ve yayın ekibine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz, biz de notlarımızın arasına alıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi akşamın bu dakikalarında böyle hareketli, heyecanımızı hep böyle yüksek tutacak ve bizi o günün yorgunluğundan uzaklaştıracak, biraz daha böyle bize enerji verecek şekilde eserler isterseniz onları da memnuniyetle sizlerle paylaşırız. Diyanet Radyo'da birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Reklam.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.
6: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
7: Saatlerimiz 18.32 oldu bile Diyanet Radyo'da. Programın ilk yarım saatini bu şekilde geride bıraktık. Sizlerin mesajlarıyla, birbirinden güzel eserlerle ve dilimiz döndüğünce anlatacağımız ve anlattığımız bazı güzel sözlerle diyelim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Denizli'den Nevzat demiş dinleyicimiz. Sadece selamlarını iletmiş. Peki, biz de aldık selamlarınızı. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den, mutfak grubundan Elif Hanım, bulaşık yıkarken bizi dinlediğini ifade etmiş. Her zamanki gibi Allah sizden razı olsun diyor. İşlerim kolaylaşıyor diye de eklemiş. Çok sağ olun, hayırlı akşamlar diliyoruz. O halde selamlarımızı evlerimizin görünmeyen kahramanlarına, mutfak ekibine gönderelim, öyle değil mi? Şu sıralarda belki sofralar hazırlanıyor, çorbalar kaynıyor ve evin işleri de yapılmaya devam ediyor. Günün yorgunluğuna rağmen evini çekip çeviren, ailesi için emek veren herkese, bütün gönül mimarlarına kolaylıklar diliyoruz.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız, güvenli frekansta güvenle dinlediğiniz eserlerle dolu bir radyo dinliyorsunuz, unutmayın. O yüzden biz de bundan dolayı çok mutluyuz. Sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı iletiyoruz. Ve Türkiye'nin her yerinden, dünyanın dört bir tarafından gelen mesajlar da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Güller şehrinden gelen bir mesaj, Isparta Merkez Sav kasabasında ikamet eden aileme ve Diyanet Radyo ekibine armağan ediyorum demiş sıradaki eseri dinleyicimiz Ahmet Soylu. Teşekkür ediyoruz ve hemen notlarımızın arasına şöyle bir bakıyoruz ne armağan edebiliriz diye. Yine bir başka mesaj. Selamun aleyküm. Tüm Diyanet Radyo çalışanlarına çok çok selamlar demiş dinleyicimiz Bülent Kaya. Böyle o kadar coşkulu ve güzel söylemiş ki ne kadar mutlu etti bizleri. Teşekkür ediyoruz. Günün yorgunluğunu sizleri dinleyerek atmak büyük bir keyif. Allah muvaffakiyetler versin demiş. Sıradaki eseri kıymetli eşim ve çocuklarım için istiyorum diye de eklemiş. Bir de not düşmüş. Mümkünse İbrahim Meletlioğlu'ndan bir ilahi bekliyoruz demiş. E tabii ki niye olmasın, notlarımızın arasına hemen ekleyelim ve mümkün olanı mümkün hale getirerek imkan dahilinde sizlere armağan edelim. Selamlarımızı da iletelim Bülent Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Bizden ayrılmayın.

Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013

Ankara'dan. Hayırlı akşamlar dileyen sevgili dinleyicimiz. Sıradaki eseri eşim İsrafil Hoca ve özellikle oğlum Muhammed İhsan için istiyorum demiş dinleyicimiz. Sizlere ve bizlere dünya ve ahirette af ve afiyet niyaz ederim diye de eklemiş. Rabbimden hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, eksik olmayın. İnegöl'den gelen bir mesaj var. Selamun aleyküm, ben İnegöl'den Bahriye. Tüm eserleri size dinleyip akşam telaşını güzelleştiren herkese gelsin demiş. Ayrıca şu an servis çeken eşime ve serviste sizi dinleyenlere gelsin diye ekliyor dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar dilemiş. Ne güzel değil mi, iş dönüşü bizi dinleyenler olması serviste. Belki de o yolu güzelleştiren birkaç kelam ederiz, öyle değil mi? Ve belki de aklınızda böyle birkaç kelime kalır ve akşam geldiğinizde, evinize döndüğünüzde o aklınızda kalanla akşamınızı geçirirsiniz. Ya şu radyocu da şunu söylemişti, aklımda kaldı dersiniz. Zaten derdimiz bu değil mi? Güzel şeyler ifade edebilmek ve hayatımıza küçük de olsa böyle küçük anlamlar kazandırabilmek. Belki uzun bir iş gününün ardından evinize, sevdiklerinize doğru yol alıyorsunuz. Bilemeyiz. Belki de memleket hasretini gidermek için kilometrelerce yolu geride bırakıyorsunuz. Uzun yoldasınız. Her nereye gidiyorsanız gidin. Acele etmeden sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Zaten bir radyo programcısının yolla ilgili, trafikle ilgili bir anons yapmazsa o anons eksik kalır. Öyle değil mi? Her akşam bunu söylüyoruz. Dolayısıyla bir kere daha söylemekte bir beis yok. Trafikte önemli olan birkaç dakika erken varmak değil, sağ salim varabilmek. Çünkü sizi bekleyen bir aileniz, dostlarınız ve dualarını eksik etmeyen sevdikleriniz var. Bu yüzden emniyet kemerlerimizi takıyoruz, hız sınırlarına riayet ediyoruz ve dikkatimizi yoldan ayırmıyoruz. Buna bir ek yapacak olursak şayet, kulağınız bizde, gözünüz yolda olsun.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Saatleri 18.53 yaptık. Akşamın huzurunu ve bereketini, aynı zamanda güzelliğini birlikte paylaşıyoruz sizlerle. Bizleri evde dinleyenlere, yolda dinleyenlere, trafikte olanlara, okuldan dönüp derslerinin başına geçmeden önce şöyle Diyanet Radyo'ya bir kulak vereyim, ne varmış acaba diyenlere, herkese sesimizin ulaştığı bu mikrofondan selamlarımızı iletiyoruz. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Kayseri'den Yavuz İlkaya. Bizden eşi, kızı, Diyanet Radyo dinleyicileri ve özellikle de Yusuf Aba ile Ümit Balcı müdürleri için Özhan Eren'den bir eser istemiş dinleyicimiz. Notlarımızın arasına onu eklemiş olalım. Bir başka mesajımız Çorum'dan geliyor. Çorum'dan kucak dolusu selamlar. Mutfak grubu mensubu olarak hem yemek yapıp hem sizi dinlemek ayrı bir keyif veriyor demiş dinleyicimiz. Ezgilerin hepsi de çok güzel. Sırada ne varsa onu zevkle dinlerim diye de eklemiş. Hayırlı akşamlar diliyor Hatice Hanım. Allah'a emanet olun demiş. Sizler de öyle tabii ki. Bu akşam mutfakta bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlarımızı iletelim. Rabbim emeklerinizi bereketlendirsin. Eline sağlık diyenleriniz çok olsun. Sofralarınızı huzurla, hanelerinizi muhabbetle doldursun Rabbim diyoruz. Diyanet Radyo her zaman olduğu gibi mutfaktan yükselen güzel kokulara, sofraların etrafında buluşan güzel gönüllere eşlik etmeye devam ediyor. Afiyet olsun, bereketli olsun.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Reklam.
9: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 8090.

Yeni saatten herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Saatlerimiz 19.01 oldu ve artık son yarım saatimizin içerisine girdik. Ama akşamın güzelliğini, bereketini birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Elbette Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen mesajları da sizlerle paylaşıyoruz. İşte onlardan biri daha Almanya'dan Bülent Şener yazmış. Selamun aleyküm Diyanet Radyo ailesi. Öncelikle emeği geçen tüm kıymetli yayın ekibine hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim hizmetlerinizi bereketli kılsın demiş. Teşekkür ediyoruz. Buradan tüm dinleyicilere sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Mümkünse çok sevdiğim eve dervişler geldi. İlahi ezgisini dinlemek isterim demiş. Bir bakalım, notlarımızın arasına alalım. Ve bu eseri de tüm gönül dostlarına armağan etmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Hayırlı bereketli akşamlar. Bu akşam da yine mutfak ekibi boş durmuyor, sağ olsunlar. Bir taraftan evin işlerini aksatmadan yerine getiriyor dinleyicilerimiz. Bir taraftan da bizlere mesajlarını iletiyorlar. Kayseri Melik Gazi'den Hatice Hanım. Yaz gelişini iyice hissettirdi buralarda demiş. Sokaklarda akşama yetişmenin telaşı, parklarda cıvıl cıvıl çocuk sesleri. Bense mutfaktayım ve radyomun başında sizleri dinliyorum. Mutfak ekibimize ve Radyo Diyanet dinleyenlerinin ve çalışanlarına saygılar, selamlar olsun demiş Hatice Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten öyle değil mi? Yaz mevsimi artık kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Hatta öyle ki meteoroloji uzmanları uyarıyor bile. Bu ara Afrika üzerinden sıcak hava dalgası geliyormuş. Aman dikkat edin. Önümüzdeki günlerde de ülkemizin büyük bölümünde etkili olacakmış. Özellikle Ege, Akdeniz, Marmara'nın güney kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacakmış. Hatta bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaşması da bekleniyormuş. O yüzden tedbiri elden bırakmayalım. Tabii ki güneşin altında olmak çok hoş. Güneşin tadını çıkartmak çok güzel. Ama günün en sıcak saatleri olan öğle vakitlerinde zorunlu olmadıkça uzun süre güneş altında kalmamaya da dikkat edelim. Su tüketmeyi unutmayalım. Yaşlılarımızı, çocuklarımızı ve kronik rahatsızlığı bulunan yakınlarımızı da bu anlamda ihmal etmeyelim. Evet, günler uzadı. Sıcak havaların bir başka güzel tarafı aydınlık akşamlar, ailece yapılan yürüyüşler, serin bir ağacın gölgesinde edilen sohbetler de yine cabası. Dostlarla paylaşılan bir bardak da çay olursa değmeyin keyfimize diyelim o zaman. O halde yazın güzel havanın ve sıcağın bu şekliyle tadını çıkartabiliriz. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Sırada bir araştırmanın sonuçları var. Zaman zaman böyle bilgi verici mesajlarımız da anonslarımız da oluyor elbette. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkemizde ortalama yaşam süresi 78.3 yılmış. Kadınlarsa erkeklere göre yaklaşık 5,5 yıl daha uzun yaşıyormuş. Kadınların neden daha uzun yaşadığına dair herhangi bir yorum yapmayacağım elbette. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı şehirleri ise ortalama yaşam süresinde dikkat çekici şekilde üst sıralarda yer alıyormuş. Peki uzmanlar bunu neye bağlıyorlar? Beslenme alışkanlıkları, hareketli yaşam ve çevresel şartların bu tabloyu etkilediğini ifade ediyorlar. Elbette uzun yaşamak güzel bir nimet. Ancak hayatın asıl değeri kaç yıl yaşadığımızda değil de yaşadığımız yıllara ne sığdırdığımızda gizli değil mi? Ömür takvim yapraklarından ibaret. Bazen insan kısa bir ömre sahip olabilir ama o kısa ömre nice iyilikler, güzel hatıralar, kalıcı eserler sığdırabilir. Kimisi de uzun yıllar yaşar ama geriye anlamlı izler bırakamaz. Önemli olan yaşadığımız yıllara ne kadar merhamet sığdırdığımız, ne kadar iyilik sığdırdığımız ve ne kadar dua bıraktığımız değil mi? İnsanın gerçek yaşı o nüfus cüzdanında yazan rakamdan çok gönlünde taşıdığı umut ve hayata kattığı değer değil mi? Eğer ömrümüz bir emanetse bu emaneti ne kadar güzel değerlendirebiliyoruz? Bu soruyu soralım kendimize. Sevdiklerimize ne kadar vakit ayırabiliyoruz? Gönül kırmak yerine gönül yapabiliyor muyuz? Ve yaşadığımız dünyayı, çevremizi daha güzelleştirebiliyor muyuz? Eğer bu sorulara evet cevabını veriyorsak şayet o zaman güzel bir ömür sürüyoruz demektir. Rabbimiz ömrümüze sadece uzunluk değil bereket de katsın. Sağlık ve huzur aynı zamanda anlam da nasip etsin. Çünkü asıl mesele çok yaşamak değil, güzel yaşamaktır.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Akşamın güzelliğini paylaşmaya devam ediyoruz. Sizlerle birlikte Diyanet Radyo'dasınız. Hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel eserler de yine akşamınıza eşlik ediyor. Ben Sevda Demirhan demiş dinleyicimiz. Her ayrılık bir kavuşmaya gebedir deriz. Avuturuz kendimizi yüreğimizin derinlerinde filizlenen umuda tutunarak. Çünkü biliriz her gidiş içinde bir dönüş taşır, her boşluk bir vuslata hazırlanır. Sıradaki eser eşim Mehmet Akif Demirhan'a gelsin demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Hayırlı akşamlar İstanbul'dan Ramazan Argun, Gazze'ye selam, boykota devam ediyoruz demiş. Kızlarım Melek, Merve, Ümmü Gülsüm, Rukiye için gelsin güzel ilahiler diye de eklemiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine ve eşim Nida Adatepe'ye armağan ediyorum diyen bir dinleyicimiz var. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun. İstanbul trafiğinden selamlarını ileten bir dinleyicimiz var. Fatma Hanım, iyi yayınlar demiş. Lütfen hem çalışıp hem evine yetişmeye çalışan hanımları da unutmayın demiş. Ben de hemen hemen her akşam sizi yolda dinliyorum. Yoksa trafik kesinlikle çekilmiyor demiş. Yani biz eğer İstanbul trafiğini çekilir hale getirebiliyorsak ne mutlu bize. Bu bence büyük bir başarı bizim adımıza. Böyle bir güzel dileğiniz varsa çok teşekkür ediyoruz. İstanbul trafiğini de çekilir hale getirebiliriz elbette. Güzel ilahilerle, eserlerle ve işte ağzımızdan dökülen birkaç kelamla elbette. Sıradaki eseri tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine ve bütün hanım arkadaşlarıma gönderiyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Tabii evde işleri çekip çeviren insanlar elbette vardır. Biz ayırt etmiyoruz. Belki erkekler de evde bu işleri yapıyor olabilir. Ama ekseriyette tabii ki kadınlar bu işleri çekip çeviriyorlar. Ve güzel de yapıyorlar hakikaten. Çünkü evde girdiğimizde sofradan gelen o sıcak koku, mutfaktan gelen o sıcak kokunun belki eşi benzeri yok değil mi dünyanın hiçbir yerinde. Dolayısıyla sevdiklerimizle birlikte evde buluşabiliyorsak, bir araya gelebiliyorsak ne mutlu bize. Sizlere de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bir an önce evlerinize, gitmek istediğiniz yerlere ulaşmanızı da temenni ediyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, bizleri güvenle dinliyorsunuz. Şimdi güzel bir eser daha dinleyelim.

0: seyrederler. Allah Allah.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor.

Diyanet Radyo'da akşamın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz sizlerle birlikte. Gazi Mahallesi'nden gelen bir mesajımız var. Ebu Bekir Yılan hayırlı yayınlar dilemiş bize, hayırlı akşamlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Selam ve duayla kendinize iyi bakın demiş. Hiçbir isteği de olmadan çok sağ olsun. Sadece güzel dileklerini paylaşmış olması da bizi mutlu eder. Bir başka mesajımıza bakalım şimdi. Allah'ım yaşadığımız bu hayatta bir kör kuyuda gibiyiz. Allah'ım bizleri bu kör kuyudan sen ıslah ederek kurtar demiş. Koru kolla ya Rabbim diye de dua ediyor. Cümlemizi ıslah eyle Allah'ım diyor. Kahraman Kazan'dan hayırlı akşamlar dileyen Hakan Nefes. O kadar da kötümser olmayalım ya. Evet, bu alem geçici bir alem, yalan dünya diyoruz ya ve birçok kötülüğün de yaşandığına şahit oluyoruz, görüyoruz. Ama insanoğlunun olduğu yerde yaşanıyor bunlar, öyle değil mi? İnsan kendisini biraz toparlayabilse, yaratılışının farkına varabilse, o fıtratı gereği iyi bir kul olabilse, iyi bir insan olabilse bu kadar kötü şey yaşanmaz değil mi dünyada, yeryüzünde? Dolayısıyla biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hatalarıyla insanları kabul etmeyi de bileceğiz elbette. Bu sizin söylediğinizle bağlantılı olarak söylemiyorum ama insanoğlu hatalarıyla bir bütün değil mi? Ne diyorlar? Yüzde ısrar etme 90 da olur, insan dediğinde 90 da olur. Hata yapmak, yanılmak, eksik kalmak insan olmanın tabiatında var. Mühim olan o hiç hata yapmamak değil ki, hatayı fark edebilmek ve sonrasında da elbette telafi edebilmek. Hatamızı fark ettik, telafi ettik ve sonrasındaki aşama ise şu: her gün biraz daha iyi bir insan olabilmek. İşte huzurun sırrı da orada zaten. Her yeni güne şükürle başlayabiliyorsak eğer ve sahip olduklarımızın da kıymetini biliyorsak, o halde hayatı biz kendimize güzelleştirebiliriz. Sevdiklerimizin kusurlarına biraz daha anlayışla yaklaşalım bence. Çünkü mükemmel insan yoktur. Samimi olmak vardır ama, kusursuz hayatlar yoktur ama kıymeti bilinen hayatlar vardır. O halde Rabbim gönüllerimize huzur, ömürlerimize bereket ihsan eylesin ve tabii ki de eksiklerimizi tamamlayacak güzel insanlar çevremizden hiç ama hiç eksik olmasın.

Son mesajları da paylaşalım ve daha sonra da noktalayalım. Selamünaleyküm, ben Ankara'dan Mustafa Karadoğan. Sıradaki ilahi tüm dinleyenlere gelsin demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ve bir başka mesaj, İzmit'ten gelen bir mesaj. Eşim için ilahi istiyorum diyen bir mesaj. Rabbim aile huzuru saadeti versin. Ümmet-i Muhammed'e af, mağfiret nasip etsin. Zulüm altındaki Ümmet-i Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun demiş Onur Bey'den gelen bir mesaj. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu duaya amin demek gerekiyor. Hep birlikte amin diyebiliriz. Ve Diyanet Radyo'da hayırlı akşamların sonuna geldik. Günün telaşını, sevincini, gündemini ve gönlümüze dokunan güzel duyguları da sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Bendeniz İlker Uykal, huzurlarınızdan ayrılırken hanenize huzur diliyorum, sofranıza bereket diliyorum, gönlünüze ferahlık diliyorum. Bu akşam sevdiklerinizle birlikte sağlık, muhabbet ve esenlik içerisinde güzel vakitler geçirmenizi temenni ediyorum. Diyanet Radyo'dan ayrılmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin

Neviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayesi.

şeyleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı Hadislerin Hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sevginin belirtisi nedir? Herkes sevdiğini iddia eder. Bu iddianın anlamı nedir? İnsan sevgilinin yüzüne bakınca sevdiğini anlar. Göz için bakarken her şey örtülü olabilir. Fakat gönül için herhangi bir örtü söz konusu değildir. Sevip sevmediğini anlamak isteyen insan gönlüne bakmalıdır. Çünkü asıl sevgi gönülden anlaşılır. Sevgililerin yüzlerinde bunu belirten izler bulunur. Göz göze gelince onlar birbirlerini anlarlar. Birinin sevip sevmediğini anlamak istersen gözüne dikkat et. Sana bakınca sevip sevmediği gözünden belli olur. Aşık yüzünden belli olur. Aşığın söylediği sözde sevdanın anlamı yatar.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti anacığı namazdayken küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı, şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Vata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş,
mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız." Her namazdan sonra 33'er defa "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyiniz buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: İnsan sadece gözleriyle mi görür? Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Kainata yaptığımız yolculukta gözlerimizin gördüklerine dikkat kesildik. Sahi, görmek ne demektir? Görmek, anlamaktır. İnsan isterse parmak uçlarıyla görür, kulaklarıyla görür, kalbiyle görür. Yeter ki anlamak istesin. İşte kendi yolculuğunda gördüklerini anlamaya çalışan bilge bir insan yaşıyormuş bir zamanlar. Bu bilge, kainatın güzelliklerini fark edip onları devamlı dinliyor, dillerini çözmeye çalışıyormuş. Bu sebeple artık hayvanların dilini kavramaya başlamış. Kuşlarla ve karıncalarla konuşuyor, onların ne dediğini anlıyormuş. Bilgenin yaşadığı yerde çok sıcak bir yaz mevsiminde büyük bir kıtlık yaşanmış. Bilge, yağmur duası için bir grup insanla şehrin dışına doğru yola çıkmış. Yolda bir karınca görmüş. Sıcaktan ve kuraklıktan halsiz düşen karınca sırt üstü yatıyormuş. Ellerini ve ayaklarını göğe doğru açmış bir şeyler söylüyormuş. Bunu fark eden bilge eğilmiş ve karıncayı dinlemiş. Karınca Rabbine dua ediyormuş. Allah'ım, bizi sen var ettin. Sen bizi sever ve korursun diyerek susuz kaldığını anlatıyormuş. Bilge karıncanın duasını duyunca çok duygulanmış. Yanındakilere dönüp, hadi geri dönüyoruz. Biz başkasının duasıyla yağmura kavuşacağız. Bilge daha sözlerini bitirmeden bir damla düşmüş gökyüzünden. Sonra bir damla, bir damla daha. Karıncanın duası kabul olmuş. Yağmur tüm şehri sulamış. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler öyle sevinmiş ki herkes şükretmiş Rabbine. O karıncayı duyup ihtiyacını gönderen Allah, seni de var eden Allah'tır. Bizler aynı yaratıcının yarattığı bir bütünüz. Dağ, taş, bahçede yürüyen salyangoz, rüzgar, rüzgarla dans eden yapraklar, etrafta mis gibi kokusu saçılan çiçekler, su, suyun içindeki balık, toprak, toprağın altındaki köstebek, gökyüzünde kanat çırpan kuş ve insan. Birimiz üzgünsek bu hepimizi üzer. Hepimiz mutluysak eğer gerçekten mutlu olabiliriz. Sen de dünyayı paylaştığımız tüm varlıkların dilinden anlamak ister misin? Sana armağan edilmiş bu kocaman dünyaya daha dikkatli bakmaya ne dersin? Ayla, güneşle, toprağın altındaki tohumla, bir kar kristaliyle konuşmak. Kendi hikayenin kahramanı olmak ister misin? Dinlersen dilini öğrenebilirsin. Her varlık konuşur. Belki en sessiz olanın anlatacakları en çoktur. Sessizliğe kulak ver. Dilini bilmediğin her şeyi dinle. Duyabilirsin, anlayabilirsin. Kainat senin selamını bekliyor.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Göremez maslahatın ateşin ab, edebilmez ameli bağdı türab. Su ateşin yaptığı işi yapamadığı gibi, toprak da rüzgarın görevini yerine getiremez.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 161 ve 163. ayeti kerimelerin hikmetini anlamaya çalışacağız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inneni hedani rabbi ila sıratim müstakim. Dinen kıyamen millete İbrahim hanife ve ma kana minel müşrikin. De ki şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike leh ve bizalike umirtu ve ene evvelül müslimin. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim

olanların ilkiyim. Aziz kardeşlerim, doğru yol hangisi? Bu kadar farklı yollar varken hangisine güveneceğiz? Bu noktada Kur'an'daki Rabbim beni dost doğru yola iletti buyuruyor. İnneni hedani Rabbi ila sıratim müstakim. Bu yol nedir? Kur'an bu yolu dost doğru bir din ve İbrahim'in milleti olarak açıklıyor. Dinen kıyamen millete İbrahim'e hanife. Ayette geçen milleti İbrahim çok önemli bir ifadedir aziz kardeşlerim. Tarihi bir bağ yanında bütün peygamberlerin ortak çağrısını temsil etmektedir milleti İbrahim kavramı. Tevhidi, yani Allah'ı birlemeyi, yani Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı, evet, onu tanıtmakta tevhid ilkesinin tebliğcisi Hazreti Muhammed'in getirdiği yolu tarif etmektedir. Ama Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam bu noktada milleti İbrahim kavramıyla birlikte değerlendirildiğinde bütün bir din sisteminin temsilcisidir. O insanlığa unutulmuş, bozulmuş, evet, uzaklaşılmış hakikati yeniden hatırlatan bir peygamberdir. Bugün de insanlığın en büyük problemi bu değil midir? Parçalanmış bir hayat, dağılmış bir inanç ve her kafadan bir ses. Kur'an diyor ki hakikat tektir, yol Allah'ın yoludur. Efendimiz aleyhissalatu vesselama şöyle demesi emrediliyor bu ayetlerde. Kul inne salati, benim namazım, ve nusuki, ibadetlerim, ve mahyaya ve memati, hayatım ve ölümüm, lillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Değerli dinleyiciler, bu ayeti kerime bir müminin hayatının özetidir. Namaz, evet, ibadet ve bütün hayatın Allah için olması. İbadet ayrı, iş hayatı ayrı, aile hayatı ayrı değerlendirilmemelidir bu inanç sisteminde. Ayet diyor ki, bütün hayatın tek bir merkezde birleşmeli. O merkezde Allah Teala olduğu bilinmeli. Ayet-i kerimede nüsük kelimesi geçiyor. Nüsuki, benim ibadetim ifadesi. Bu dikkat çekici bir kelimedir. Ve sadece ibadet anlamına gelmemektedir. Hem de özellikle kurban, yani sadece sözlü ibadet değil, fedakarlıklarla da Allah'a bağlılığı gerekli kılan bir mesajdır bu. Bir şeyi gerçekten seviyorsan onun için fedakarlık yaparsın, öyle değil mi? İşte mümin de Allah için yaşayan ve gerektiğinde de yine Allah için vazgeçebilen kimsedir. Çünkü onun hiçbir ortağı yoktur. Onun hiçbir ortağının olmaması tevhidin özünü oluşturmaktadır. Değerli kardeşlerim, bugün belki bir kimse ben puta tapıyorum demez. Ama insan bazen farkında olmadan başka şeyleri hayatının merkezine alabilmektedir. Nedir onlar mesela? Para olabilir, makam olabilir, beğenilme, takdir edilme arzusu olabilir. Halbuki bunlar da insanı yoldan uzaklaştıran tuzaklardır. Oysa müminin kalbinde ve müminin hayatında merkezin tek sahibi vardır. O da Allah Teala'dır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ayeti kerimenin ifadesi

0: ifadesiyle ben Müslümanların ilkiyim demekle emrolunmuş. Bu ne demektir? Ben bu teslimiyeti en önce yaşayan kimseyim. Ben sadece anlatmıyorum, aynı zamanda yaşıyorum. Sadece bunu size söylemiyorum, aynı zamanda örneklik oluşturuyorum demektir. Çünkü din sadece sözden ibaret değildir. Din bir hayattır. Tevhid dediğimiz şey sadece bir inancın yansıması değildir. Tevhid bir hayat duruşu demektir. Bir konumlanmadır. Ve Müslümanlık denildiğinde sadece bir kimlik tanımlaması olarak anlaşılmamalı, Müslümanlığın tam bir teslimiyeti tarif ettiği bilinmelidir. Dolayısıyla insan yaşamıyla, tercihiyle ve yönelişiyle birlikte Müslümandır. Biz kendimize şu soruyu soralım aziz kardeşlerim. Hayatımız gerçekten Allah için mi? Hayatımızın merkezinde gerçekten Allah mı var? Yoksa biz de parça parça olmuş bir hayatı mı yaşıyoruz? Bu ayet bu noktada bize yeniden bir toparlanma çağrısında bulunuyor. Allah'ım, bizi dosdoğru yoluna ilettiğin kullarından eyle. Hayatımızı da, ölümümüzü de yalnız senin için yaşayabilmeyi nasip eyle. Kalplerimizi tevhid üzere sabit kıl. Senden başka hiçbir şeyi gönlümüzde merkez kılma. Ve bizleri sana tam teslim olan kullarından eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amme yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yaz.

Sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış 7'sine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında. Yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış uyumaktaymış. Anacığı bağrına

basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Safalar.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

mahz-ı lütfi hak olan genci nefes, hayıflar kim ola masrufi heves. Budur anla var ise irfanın, dem ganimet dediği yaranın. Allah'ın insanlara gerçek bir lütfu olan nefes hazinesi, adi hevesler uğruna harcanırsa yazık olur. İrfanın, idrakin varsa anla ki büyüklerin, vakit nakittir dediği işte budur.

Amuz bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Amuz bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vakti.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm sevgili Diyanet dinleyenleri. Ben Konya'dan Zübeyde. Ömer Karaoğlu'dan Yol Mu Dayanır İlahisi'ni, Bursa'daki aileme, anneme, babama, eşim Selçuk'a, oğlum Süleyman'a, kızım Melda ve damadım Muhammed için, bir de beni tanıyan bütün herkese gelsin. İyi yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm. Gül Ahmet'in ilahisini istiyorum. Bu Resulullah'ı seven herkese gelsin. Ve sevgili eşim Emine Hanım'a armağan etmek istiyorum. Hayırlı akşamlar olsun.

Hayırlı akşamlar. Ben Gaziantep'ten Betül. Umut Mürare'den Güller Açmasa da ezgisini benim için çok değerli olan kızım ve eşim Mehmet'e armağan ediyorum. İyi yayınlar.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Kayseri'nin Hacılar ilçesinden Ziya İnce. Onla Önder'e ilahisini istiyorum ve bu ilahiyi aileme ve tüm İslam alemine armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben Hüseyin Dursun, biz Kur'an'ın hadimlerini istiyorum bütün Diyanet camiası için.

Merhaba Diyanet Radyo. Annemin en sevdiği ilahi olan Esma-ül Husna'sını rica ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Anneme armağan ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kafama Takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kıymetli hocam, kafama takıldı. Bir Müslümana kafir denilir mi? Bir kişi ne zaman kafir olur? Başkaları bir kişinin Müslümanlığına veya kafirliğine karar verebilir mi? Müslümanın bu konuda duruşu ne olmalıdır? Ve Ehl-i Sünnet'in bu hususta tutumu ve konumu nedir?
1: Sorulara bakıldığında problem çok büyük. Ancak problemleri biraz da bizler büyütüyoruz. Önce büyütüyoruz, sonra problemin altında kalıyoruz. Bu konuda ilahi kitabın hükmü, Hazreti Peygamber'in sünneti, sahabenin uygulaması nedir diye düşünmüyoruz. Geçmişteki kutuplaşmaların ortaya çıkarttığı büyük fitneleri ve meydana getirdikleri hasarları görmüyoruz. Yine ve yeni bir kutuplaşmaya kendimizi ve inancımızı kurban ediyoruz.
0: Hocam, siz kutuplaşmaya gittiniz. Benim sorum, Müslümana kafir denilir mi?
1: Bendeniz, Müslümana kafir demenin vahim sonucunu söyleyip tehlikenin boyutunu göstermeye çalışıyorum. Sorunuza gelince buna net cevap şudur. Kendisi kabul ve ilan etmedikçe hiçbir Müslümana kafir denilemez. Hiç kimsenin de bir mümine kafir deme hakkı ve yetkisi yoktur. Ulu orta ve gereği yokken bir kafire kafir demek de anlamsız, hatta yakışıksızdır. Bu tavır kişileri İslam'dan ürkütmeye ve küfürlerini pekiştirmeye götürür. Halbuki bizim birincil görevimiz imana davettir. Ayrıca bizim kafire kafir demek gibi bir görevimiz yoktur. Bir kişi kafirliğini inatla sürdürüyorsa ona kafir demek boşa nefes tüketmek anlamına gelir. Böyle durumda senin dinin sana, benim dinim bana deyip yolumuza devam etmek en doğru tutumdur.
0: Hocam, bizim kastettiğimiz kendisini Müslüman kabul eden birisine kafir denilmesi.
1: İşte bu ciddi bir sorun. Bunun bir yönü iftiraya, diğer yönü gaybı bilme iddiasına götürür. Biz insanız ve gaybı bilemeyiz. Bırakın insanları, melekler ve cinler dahi gaybı bilmez. Nitekim melekler, seni tenzih ederiz ya Rabbi. Öğrettiğinin dışında bizim hiçbir bilgimiz yoktur diye itirafta bulunmuşlardır. Cinlerin gaybı bilmediğini de Hazreti Süleyman Aleyhisselam kıssasında Yüce Allah net bir şekilde bildirmiştir. Bu bilgilerden hareketle İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi, yazıcı meleklerin bile insanların kalbinden geçeni bilmeyeceklerini, onların amel defterlerine yazdıklarının insanların söz ve fiillerinden ibaret olduğunu açıklamışlardır. İman kalpte bulunduğuna göre Allah'tan başka hiç kimse bir kişinin mümin ya da kafir olduğunu bilemez. Kişi ikrar ettiğinde

0: yani imanını sözle açıkladığında ancak diğer insanlar bundan haberdar olur. Bu şekilde ikrar eden kişiyi mümin kabul etmek de dini bir görevdir. Çünkü biz zahire göre hüküm vermekle görevli ve yetkiliyiz. Nitekim Hazreti Peygamber Müslüman olduğunu söyleyen bir kişiyi öldürdüğü için Üsame bin Zeyd'e öfkelenmiş ve şiddetle azarlamıştır. Usame'nin bizden korktuğu için Müslüman olduğunu söyledi şeklindeki savunma gerekçesini de yeterli bulmamıştır. Netice itibarıyla mümine kafir demek iftira ve bühtan kapsamına girer. Bu iftira ve bühtansa hem bu dünyada hem de öte dünyada söyleyenin boynuna dolanır.
1: Peki ameli imanın parçası kabul edenlere göre durum nedir?
0: Ameli imanın parçası kabul eden ehli sünnetin ehli hadis grubuna göre iman amellere göre artar ve eksilir. Eğer kişide küçük de olsa bir amel varsa imanı var demektir. Örneğin bir kişi kelime-i şehadet getiriyorsa yani Allah'ın birliğini ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberliğini kabul ediyor ve söylüyorsa bu kişi mümindir. Eğer kişide küçük de olsa bir amel varsa imanı var demektir. Örneğin bir kişi kelime-i şehadeti getiriyorsa yani Allah'ın birliğini ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberliğini kabul ediyor ve söylüyorsa bu kişi mümindir. Amellerinin azlığından dolayı kafir denilemez, imanı eksik denilir. Bu kişi eğer büyük günah işlemişse fasık ismini alır. Fasık mümindir. Öldüğünde cenaze namazı kılınır. Ancak imanının artmasını kabul edip eksilmesini kabul etmeyen hariciler, ameldeki eksilmeyi ve büyük günah işlemeyi küfür saymışlardır. Bu yüzden İslam ümmeti bu grubu marjinal saymış ve görüşlerini isabetli bulmamıştır.
1: Kıymetli hocam, bu yüzden mi ehli sünnetin tamamı kıble ehli tekfir edilemez ilkesini benimsemiştir?
0: Tam da öyle. Bir kişi Allah'ı ve Hazreti Peygamber'i tanıyor, Kabe'yi kıble olarak biliyorsa mümindir ve Müslümandır. Bidat ehlinden olsa bile bu kişiye asla kafir denilemez. Bu ehli sünnetin övgüye layık ayırt edici özelliğidir. Buna göre Müslümana kafir demek ehli bidat anlayışıdır. Ehli sünnetin yol ve yöntemi Hazreti Peygamber'in sahabilere öğrettiği ve onların da bize intikal ettirdikleri büyük ve değerli bir mirastır. Nitekim Hazreti Peygamber'in terbiyesinden geçmiş olan sahabiler birbiriyle tartışmışlar, kavga etmişler, hatta savaşmışlar ama asla birbirine kafir dememişlerdir. Onlar kardeşlerinin dinini ve imanını sorgulamaya kalkışmamışlardır. Bu aynı zamanda Yüce Allah'ın rahmet elçisine öğrettiği ve bildirdiğidir.
1: Nasıl yani hocam?
0: Hazreti Peygamber'in münafıklara muamelesi bu konuda örnek tecrübedir. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e münafıkların kimler olduğunu bildirmiş ama açıklamasına müsaade etmemiştir. Bunun anlamı Yüce Allah ben müminim diyen hiç kimseye kafir denmesini murat etmemiştir. Bilindiği gibi münafıklık kalp işidir. Kalbi de ancak Yüce Allah bilir. Hazreti Peygamber münafıkların kim olduklarını ancak onun bildirmesiyle bilebilmiştir. Yüce Allah'ın müsaade etmemesi dolayısıyla da sır tutmasıyla bilinen bir sahabi dışında hiç kimseye açıklanmamıştır. Sahabiler de aldıkları terbiye gereği bu sırrı öğrenmenin peşine düşmemişlerdir. Hazreti Peygamber'in kasıtlı olarak bir kişinin cenaze namazını kılmadığını gördüklerinde ancak onun münafık olduğunu anlamışlardır. Çünkü münafıkların cenaze namazını kılmak Hazreti Peygamber'e yasaklanmıştır.
1: Peki bunun nedeni nedir?
0: Bunun birçok hikmeti vardır. En önemlisi kişinin ölene kadar iman etme hakkının bulunmasıdır. Buradan hareketle henüz ölmeden kafir bir kişi için bile küfür üzere öleceği de söylenemez. Çünkü ölmeden önce Müslüman olma ihtimali, imkanı ve hakkı vardır. Kişinin akıbeti son nefesine göredir. Müslüman nezaketi tüm insanlara karşı titiz ve ihtiyatlı davranmayı gerektirir. Bu tür bir davranış hem Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberlik kültürünü besler hem de inanmayanları İslam'a ısındırır. Bizim görevimiz ayrımcılık yapmak, nefret ettirmek, kaçırmak ve ötekileştirmek değil, tam tersine bütün insanların hidayete ermesi ve istikamet üzere yaşaması için

0: için çaba ve çalışma içinde olmaktır.
1: Bu olayın sahabeye yansıması nasıl olmuştur?
0: Sahabiler buradan aldığı terbiye ile din ve iman konusunda birlik ve bütünlerini korumuşlardır. Dünya hayatının getirdiği çekişme ve çatışma ortamında bile din ve imanlarını tartışmaya açmamışlardır. Nitekim 3. Halife Hazreti Osman'ın şehit edilmesi sonucu meydana gelen Cemel ve Sıffin savaşlarında hiçbir taraf bir diğerine kafir demek şöyle dursun, iman noktasından birbirlerini sorgulamamışlardır. Buradaki örneğimiz başta Hazreti Ali olmak üzere, olayların içinde yer alan Hazreti Ayşe, Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha ve Hazreti Abdullah bin Abbas gibi alim sahabilerdir. Tekfir yani Müslümanı kafir saymak, o dönemin aşırılık taraftarları olan haricilerin İslam toplumuna bıraktığı kötü bir mirastır. Bunlar kendileri dışındaki herkesi tekfir etmelerine rağmen ne Hazreti Ali ne de Hazreti Muaviye onları tekfir etmiştir. Hatta Hazreti Ali ara bulucular görevlendirerek onlarla Müslümanca anlaşma zemini aramıştır. Ehl-i sünnet alimleri Hazreti Peygamber'den gelen ve sahabe tarafından devam ettirilen bu tavrı ve tutumu takip etmişler, bunu bir istikamet yöntemi olarak benimsemişler ve hayatlarına uygulamışlardır.
1: Kıymetli hocam, ehl-i sünnet kavramını biraz açabilir miyiz?
0: Ehl-i sünnetin uzun söylenişi, ehl-i sünnet vel cemaattir. Bu isim, Hazreti Peygamber ve sahabesinin yolunu tutan, uygulamalarını benimseyip hayatlarına yansıtan büyük Müslüman kitlelerinin genel adıdır. Buradaki sünnet, Hazreti Peygamber'in yol ve yöntemini, cemaat ise o yol ve yöntemi benimseyen büyük topluluğu ifade eder. Dini edebiyatımızda sünnetin bir anlamı, Hazreti Peygamber'in söz, uygulama ve onaylamaları, diğer anlamı ise Kur'an-ı Kerim'den ve Hazreti Peygamber'in uygulamalarından ortaya çıkan esaslar ve bu esaslara uygun hayat tarzıdır. Bu hayat tarzını benimseyenlere de Ehl-i Sünnet topluluğu adı verilir. Her ne kadar din, asıl itibarıyla Allah'ın mesajı olan vahye dayansa da, dini getirip bildiren ve açıklayan, masumiyet özelliğine sahip Hazreti Peygamber'dir. Bu yüzden onun uygulaması çok önemlidir. Zaten Kur'an'da Allah'a itaatten hemen sonra Hazreti Peygamber'e itaatin anılması, onun uygulamasının öneminin belgesidir.
1: Sünnetin gelişimi ve yerleşiklik kazanması nasıl gerçekleşmiştir?
0: Sünnetin gelişimi ve yerleşiklik kazanması 3 aşamalı bir süreçte gerçekleşmiştir. Hazreti Peygamber, Raşid halifeler ve sahabelerin uygulaması, tabiinin uygulaması, tebe-i tabiinin uygulaması. Çünkü Hazreti Peygamber kendisinden sonraki 3 nesli en hayırlınız benim asrımda yaşamış olanlar, sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler diye övmüştür. Bu 3 nesil birbirinin öğretmen ve öğrencileridir. Sahabiler Hazreti Peygamber'in öğrencileri, tabiin sahabelerin öğrencileri, tebe-i tabi'in ise tabi'nin öğrencileridir. Bu yüzden ehl-i sünnet vel cemaat ismini bir bütün olarak kullanmaya özen gösterilmiştir. Çünkü ismin bu hali hem Hazreti Peygamber'in yolunu hem de ümmetinin birlik ve bütünlüğünü ifade etmektedir. 14 asırlık tarihi süreç içinde bulunduğu gibi ehl-i sünnet bugün de bu özelliğini korumaktadır. Bu yol ve yöntem, Müslümanların birlikte, bir arada, barış ve sükunet içinde yaşamasının en önemli, hatta yegane teminatıdır.
1: Ehl-i sünnet topluluğunun diğerlerine bakışı nasıldır?
0: Ehl-i sünnet topluluğu, müminler kardeştirler ilkesi çerçevesinde bazı görüş ayrılıkları dolayısıyla ana kitlenin dışında kalmış Müslümanları da kucaklamış, onlar için de geniş bir ehli kıble şemsiyesi açmıştır. Buna göre Kabe'yi kıble bilen bütün Müslümanlar İslam çerçevesi içinde iman şemsiyesi altındadır. Hiçbir Müslüman görüş, düşünce veya tavrı dolayısıyla ayrımcılığa tabi tutulamaz ve dışlanamaz. Bu da ehli kıble tekfir edilemez. Yani Kabe'yi kıble kabul eden hiçbir Müslüman İslam dışında sayılamaz ilkesiyle tayin ve tespit edilmiştir. Öte yandan Ehl-i Sünnet bütün insanlığı da kucaklamış, inanmış olanları ümmeti icabe, inanmamış olanları da ümmeti dave olarak kabul etmişlerdir. İcabet edip İslam'ı kabul etmiş olanlar mümindirler. Etmemiş olanlarsa ölüm gelene kadar İslam davetinin muhatabıdırlar. Bu anlayışın temelini son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın sadece belli bir topluluğa ve millete değil, insanlığın tümüne peygamber olarak gönderilmiş olması oluşturur.
1: Kıymetli hocam, mezheplerin birden fazla olmasını nasıl anlamalıyız?
0: İslam toplumu içerisinde ortaya çıkan mezhepler, ilk üç neslin farklı görüş ve uygulamalarının esas alınmasıyla oluşmuş sistematik düşünceler ve kitlesel yapılardır. Bu üç neslin uygulaması, Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyyesi ve ümmetin icmağına dayanır. Bu üç delilin dışında kalan içtihatlar, her ne kadar ilim sahibi, müçtehit ve muhakkik kişiler tarafından ortaya konulan değerli hükümler olsa da, kesin delil ve hüküm olarak görülemez. Çünkü mezhepler, başta mezhep imamları olmak üzere, müçtehit alimlerin tercihi, takdiri ve içtihatlarıyla oluşmuş düşünsel yapılardır. Bu yüzden bir imamın içtihatlarını benimseyen kişi, aynı düzeydeki diğer imamların içtihatlarını terk etmekten dolayı hatalı veya günahkar sayılamaz. Söz gelimi Hanefiler İmam Ebu Hanife'yi, Şafiler de İmam Şafii'yi takip ederler. Bunun aksine bir mezhebi dinin kendisi olarak görmek, dini bir mezhebe indirgemek anlamına gelir. Bu yaklaşım dinin sıhhatini ve asliyetini bozmak, Müslüman kitlenin birlikteliğini dinamitlemek demektir. İslam tevhid dinidir. Allah bir, kitap bir, peygamber bir, İslam bir ve ümmet birdir. Mezhepler din içinde farklı düşünce öbekleridir ve İslam'ın sağlıklı ve tutarlı yaşanmasının aracıdırlar. Bu konumları göz ardı edilip, din içinde bir mezhebin veya görüşün öne çıkarılarak yegane doğru ve hak kabul edilmesi, ümmet içerisinde ötekileştirme meydana getirir. Bunun adı ayrımcılık anlamında tefrikadır. Bu yaklaşım aynı zamanda Müslümanlar tarafından ortaya konulmuş farklı fikirlerin din dışı kabul edilmesine, farklılıklarla oluşmuş büyük tarihi birikim ve zenginliğin yok sayılmasına sebebiyet verir. Bu şekil ötekileştirme anlayışına, tarihte ilk gidenler, sahabenin büyük kitlesine muhalefet ederek ümmet içinde fitne çıkaran haricilerdir.
1: Kıymetli hocam, öyleyse ehli sünnetin temel özelliği birleştiriciliktir diyebilir miyiz?
0: Tam da öyle. Zaten ehli sünnet vel cemaat birleştirici, toparlayıcı ve kucaklayıcı olmanın adıdır. Onun temel görevi ve hedefi fitne, fesat ve tefrikayı önlemek. İhtilafları ve farklı düşünceleriyle Müslüman kitleyi tek bir şemsiye altında buluşturmak, ümmetin birlik ve beraberliğini korumaktır. Çünkü tefrika fitne, fesat ve ayrımcılıktır. İhtilaf ise rahmet ve fikir zenginliğidir. Tefrikaya düşmeden, fitneye kapılmadan, rahmet tarafında durur ve farklılıktan doğan zenginliklerimizi korursak, ümmetin birliği, bütünlüğü ve dirliği tarafında yer almış oluruz. İlahi buyruk gayet açıktır. Ey Müslümanlar! Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Rahmet elçisinin çözümü de gayet nettir. Ümmetim asla sapıklık üzerinde ittifak etmez. Eğer fitneye düşürecek bir ihtilaf görüyorsanız, size tavsiyem büyük kitle, sevadı azam tarafında yer almanızdır.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

bir işin faydalarına dair ilahi hikmetler kula tamamıyla malum olsa, kul o işi yapamaz, aciz kalır. Allah'ın sonsuz hikmetleri idrakini yıkar, harap eder. Kul o işe girişemez. Cenab-ı Hak o sonsuz hikmetlerden çok ufak bir cüz'ünü kula yular yapar, onu o işe çeker götürür. O işin faydasından hiç haber vermese, kul hiç harekete geçmez. Hareket insanların yararı içindir. Ve biz o yüzden işe girişiriz. Nitekim deve yuları çekilmezse yürümez. Fakat yuları çok uzun olsa yine gidemez, çöküverir.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte Osmanlı'nın asırlar boyunca ilim, kültür ve idare merkezi olarak gördüğü Travnik şehrinde bulunan, zamana meydan okumuş bir mabedin hikayesini paylaşmaya gayret edeceğiz. Travnik Süleymaniye Camii veyahut diğer ismiyle Alaca Camii Şerifine doğru yola çıkıyoruz efendim. Kıymetli dostlar, Bosna Hersek'in orta kesimlerinde yer alan Travnik yaklaşık 150 yıl boyunca Bosna eyaletinin idari merkezi olarak hizmet verdi. Bu sebeple şehir Osmanlı döneminde vezirler şehri olarak da anıldı. İşte Süleymaniye Camii Şerifi de bu önemli şehrin merkezinde yükselen en kıymetli Osmanlı eserlerinden biridir. Camii Şerif'in bulunduğu yerde ilk olarak 16. yüzyıl sonlarında farklı bir mescit bulunduğu bilinmekte. Ancak zaman içerisinde çeşitli yangınlar ve yıkımlar sebebiyle bu yapı ortadan kalkmış. Daha sonra Bosna, Mısır, Hanya ve Kandiye gibi önemli eyaletlerde görev yapan Osmanlı vezirlerinden Kamil Ahmet Paşa tarafından 1757 yılında yeni bir cami inşa ettirilmiş. O dönemde Cami-i Şerif banisinin adıyla anılırdı efendim. Gerçi hoş günümüzde de öyle hamdolsun. Ancak yıllar sonra meydana gelen büyük yangınlar sonucu zarar gören bu yapı 1815 yılında tamamen harap oldu. Ve yeniden bir başka yapı inşa edildi. Bu inşa faaliyetini üstlenen kişi ise Bosna valilerinden Süleyman Paşa oldu efendim. Cami-i Şerif'in bugün bilinen Süleymaniye adı da buradan gelmekte. Merhum Süleyman Paşa Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki önemli devlet adamlarından biridir. Bosna'nın idari ve sosyal hayatına katkılarıyla tanınan bir paşadır. Yalnızca askeri ve siyasi alanda değil, hayır eserleriyle de iz bırakmış bir zat-ı muhteremdir. Travnik'teki bu Cami-i Şerif de onun en önemli miraslarından biri olarak kabul edilir. Kıymetli dostlar, Süleymaniye Cami-i Şerif'inin mimarı hakkında kaynaklarda kesin bilgiler sınırlı olmakla birlikte yapının yeniden inşasında dönemin mahir ustalarının görev aldığı biliniyor. Osmanlı klasik mimarisinin Balkanlardaki yerel mimari anlayışla birleştiği eser bu yönüyle oldukça dikkat çekici. Cami-i Şerif'in en dikkat çekici özelliği ise halk arasında Alaca Camii olarak bilinmesi. Bu isim yapının iç ve dış cephelerini süsleyen renkli kalem işi bezemelerden almakta.

0: çiçek motifleri, serbe ağaçları ve geleneksel Osmanlı süsleme sanatının zarif örnekleri Cami-i Şerif'in duvarlarını adeta bir sanat galerisine dönüştürmüş. Balkanlarda benzerlerine az rastlanan bu süslemeler Cami-i Şerif'i sıradan bir ibadet mekanının ötesine taşımış. Kıymetli dostlar, mimari açıdan bir başka ilginç özelliği ise Cami-i Şerif'in alt katında dükkanların bulunması. Osmanlı şehircilik anlayışında sıkça görülen bu uygulama sayesinde Cami-i Şerif'in bakım ve ihtiyaçları için gelir elde edilmiş. Böylece ibadet hayatıyla ticari hayat aynı mekanda dengeli bir şekilde buluşmuş. Cami-i Şerif'in çevresinde zamanla oluşan çarşı da Travni'nin ekonomik ve sosyal hayatının merkezlerinden biri haline gelmiş. Süleymaniye Cami-i Şerif'i tarih boyunca birçok yangın ve doğal afet yaşamış efendim. Buna rağmen her defasında yeniden ayağa kaldırılmış. Bölge halkının bu mabede verdiği değeri hakikaten bu güzellikte de görmekteyiz. Osmanlı'nın Balkanlardaki kültürel mirasının sembollerinden biri haline gelen Cami-i Şerif, Bosna Savaşı'nın ardından da çeşitli restorasyon çalışmalarından geçirilmiş. Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen kapsamlı restorasyonun ardından Cami-i Şerif yeniden ibadete açılmış. Günümüzde hem yerli halkın hem de dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürmekte. Ve sizleri de en kısa zamanda Travnik Alaca Cami-i Şerif'ini yahut Süleymaniye Cami-i Şerif'ini ziyarete bekliyoruz efendim. Hepinizi Tarih ve Mekan programından Cenab-ı Allah'a emanet ediyor, muhabbetle, hürmetle yeniden selamlıyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey cömert yiğit, ben bütün iyilik ve kötülüğü, fakirlik ve zenginliği Allah'tan bilirim. Ben Rabbimin kapısını tuttum, ona kulluk ediyorum. Herkesin toplanacağı kapı bu değil midir? Kulun kula kulluk etmesi yakışmaz. Hizmetçiye hizmet eden kişinin değeri olur mu?

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayreyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle.

Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Hüsnühal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında. Yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış,
Sonra da kuzucuğuna, "Kuzum, canım pamuğum," demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale?

mahz-ı lütfi hak olan genci nefes, hayıflar kim ola masrufi heves. Budur anla var ise irfanın, dem ganimet dediği yaranın. Allah'ın insanlara gerçek bir lütfu olan nefes hazinesi, adi hevesler uğruna harcanırsa yazık olur. İrfanın, idrakin varsa anla ki büyüklerin, vakit nakittir dediği işte budur.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Malumunuz olduğu üzere İslam dini tevhid esasını ilke edinen bir dindir. Tek Tanrı inancını, sadece Allah'a inanmayı bize öğütleyen, bildiren bir hakikatler bütünüdür İslam dini. Yüce kitabımızın farklı ayetlerinde Cenab-ı Allah'ın birliğine, tekliğine çok net ifadelerle vurgu vardır. Rabbimiz her eylemde bu bilinçle hareket etmeyi ve sadece kendisine ibadet edip kul olmayı ve sadece kendisinden yardım istemeyi, talepte bulunmayı bize öğütlüyor. Mesela günde 40 defa namazlarımızda Rabbimize yöneldiğimizde, her rekatımızda Fatiha suremizle bu hakikati dile getiriyoruz biz. Rabbimize hamd edip, onun Rahman ve Rahim olduğunu ifade edip, din gününün, hesap gününün, ceza gününün, sahibinin, malikinin olduğunu beyan ettikten sonra büyük bir teslimiyetle İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Rabbim, sadece sana kulluk eder, sadece senin huzurunda kıyamda durur, el bağlar ve sadece senden yardım dilerim. Bunu günde 40 defa dile getirip haykırarak inancımızı, tevhid inancı üzerine sabit ve daim olduğumuzu adeta beyan ediyoruz. Cenab-ı Allah bize Kasas suresinin 88. ayeti kerimesinde dua ile alakalı olmak üzere şu hatırlatmada da bulunuyor. Kasas suresinin 88. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Kıymetli kardeşlerim, Mekke toprumu İslam'ın ilk geldiği, vahyin nazil olmaya başladığı zamanda peygamberimizin civarında yaşayan insanlar maalesef şirk üzere hareket eden insanlardı. Allah'a inanıyor, Allah'a el de açıp yardım da talep ediyor ama dualarına şirki bulaştırıyor. Zaman zaman kendi elleriyle yaptıkları ve daha sonra da kırdıkları, bazen de yedikleri putlara ilah mesafesine getirerek ibadet edip kulluk ediyor ve onlara dua edip onlardan yardım talep ediyorlardı. O yüzden Cenab-ı Allah, Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarmayın diyerek bizi sadece kendisine el açan, sadece kendisine boyun büken, Fatiha suresinde ifade ettiğimiz gibi sadece kendisinden yardım dileyen insan olma durumunda sabit olmaya davet ediyor. Ayetin devamında Rabbimiz kendisiyle alakalı bilgileri de bize veriyor ve diyor ki ondan başka ilah yoktur ve kendisinden başka her şey yok olacaktır. Her şeyin boş, fani, geçici olduğunu, yok olacağını bize bildiriyor Rabbimiz. Hani demiş ya büyüklerimiz, insana dayanma, ölür, yok olur gider. Ağaca, duvara yaslanma, dayanma, yıkılır, göç olur, gider. Ve Cenab-ı Allah devamında yine diyor ki, لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Hüküm onadır, ondandır. Hükmü verecek, karar verecek, aleme nizam verecek,

0: edecek, düzen koyacak, nizam koyacak olan odur ve dönüşünüz de ona olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, değerli dinleyenler, dualarımızda Allah korusun, kalbi ve hali bizi şirke düşürecek hiçbir duruma tevessül etmemeliyiz. Hiçbir beşere sığınmamalı, hiçbir beşerden talepte bulunmamalı ve bize dair, hayata dair nihai hükmü verecek olarak hiçbir beşeri görmemeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok severiz. O bizim Resulümüzdür, Nebimizdir. Başımızın tacı, gönlümüzün ilacıdır. Ama dua ederken peygamberden bir şey talep edemeyiz biz. Bizi affedecek, bağışlayacak, talepte bulunduğumuz şeyi bize lütfedecek olan Rabbimizdir. Peygamberimiz bile değildir. Bunu neden özel olarak hasreten dikkatinize sunuyorum? Bir insanı çok sevmemiz, bir alime, bir ilim adamına, bir irfan ehline sevgi ve muhabbet beslememiz, ondan hayatımıza dair talepte bulunma yanlışına bizi götürmemeli. Sevgimiz, bir ilim adamına, bir irfan ehline duyduğumuz muhabbet, tevhid inancımızı asla sarsmamalıdır. Biz Rabbimizin kuluyuz. Dünyaya dair hüküm verecek olan sadece ve sadece Cenab-ı Allah'tır. Ve biz o sebeple sadece ona kulluk eder ve her türlü talebimizi, halimizi ona arz ederiz. Sıkıntımızı giderecek odur. Bizi ahirette hesap gününde affedecek olan odur. Bizi her türlü selamete taşıyacak olan odur. Hiçbir beşer bizi selamete çıkaramaz, sıkıntılarımızdan arındıramaz. Dualarımız tevhidimize halel getiren, bizi yanlışa götüren bir duruma asla dönüşmemelidir. Hayırlı günler diliyorum.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugün Kitap Ayracı'nın yol arkadaşı, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Fatma Nur Yılmaz'ın kaleme aldığı ve çizer Zeynep Özer'in resimlediği Bizim Evin Halleri isimli çocuk kitabı. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları nitelikli yayın hayatına devam ederken yetişkinlere yönelik akademik ve ilmi eserleri yahut dini kültürel içerikli yayınları öncelemekle kalmıyor. Bunların yanı sıra genç okurların ihtiyaçları doğrultusunda eserlere de yer veriyor ve sıklıkla minik okuyucuları da eğlenceli kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Dinini, değerlerini ve kültürünü iyi bilen, tanıyan bireylerin ve toplumun yetişmesine öncülük ve rehberlik etmek isteyen başkanlık yayınları, okuyan ve bilinçli bir toplumun İslam şuuruyla yetişen gençlerle ve çocuklarla inşa edileceğinin inancını taşıyor. Bu doğrultuda kaleme alınan eserleri, tabiri caizse ince eleyip sık dokuyarak yayın hayatına hazırlamaya devam ediyor. Biz de fırsat buldukça programımızda bu eserlerin tanıtımına yer veriyor, dinleyicilerimizi bu eserlerden haberdar etmeye gayret ediyoruz. Bugünkü konuğumuz olan Bizim Evin Halleri isimli eserde bunlardan biri. Küçük okurların elinden düşürmeden severek okuyacağı güzel bir kitap. İçeriği eğlenceli, akıcı, görsel ve çizimleri de bir o kadar güzel ve renkli. Çocukların keyifle okurken eğlenmenin yanı sıra aileye, eve, aile bağlarına, misafirliğe ve dahi birçok değerine karşı bir şeyler öğreneceği, kendisinden ve ailesinden bir şeyler bulacağı bir kitap. Üç kardeş olan Ela, Lale ve Eray'ın maceraları, anneleri Leyla ve babaları Levent, sevgili günlük, çocukların vazgeçilmez eğlencesi parklar, teyzeler, arkadaşlıklar, akrabalıklar, misafirler ve uzaktan kumandalı arabalar ve oyuncakların kalbi. Belki de konuşan bir ev. İlk gençlik kitaplığı mottosuyla çıkan kitap ikinci baskısını yapmış. Demek ki sevilmiş. Sert kapak, 104 sayfa, görsel şöleni ve kağıt kalitesiyle de ön plana çıkıyor. Minik okurlarımız veya ebeveynleri kitabın yaş aralığı hakkında bilgi sahibi olmak isterse de bu konuda acizane şöyle bir not düşersem bir fikir verecektir. Bu kitabı hem 8 yaşındaki oğlum hem de 11 yaşındaki kızım büyük bir keyifle okudu ve ikisi de çok güzel bulduğunu dile getirdi. Satır aralarında çocuklara evin ve ailenin kıymetini öğreten kitabın bir hatırlatması şöyle. Ev kırgınlıkları yutar. İçindekiler birbirini seviyorsa ev olumsuz şeyleri hemen unutur, yokmuş, yaşanmamış gibi olur. Duvarlarda sadece yankılanan kahkahalar, güzel anılar asılı kalır. Her gün yeniden başlar. Bazen kırılırız, bazen darılırız ama içimizde hala dönmek diye bir kelime varsa umut da vardır. Ve kapı da aralık bırakılmışsa birilerinin bizi beklediği kesindir diyen hikayemizin kahramanlarından Lale, hayata ve aileye dair çok şey öğrendiği bir günün akşamında günlüğüne şu

0: şunları yazıyor. Ben Lale, kitapları çok severim. Ama bazı hikayeler kitaplarda yazmaz. Onlar yaşanır. Ve o hikayeler de bize en kıymetli satırları fısıldar. Geç değil, güç değil. Eve dön, şarkıya dön, kalbine dön. Herkesin bir evi olmalı. Dünyanın en güvenilir yeri insanın evi, ailesinin yanıdır diyen kitabın arka kapağında yer alan kısa bir yazıyla, daha doğrusu eserin minik okurlarına seslendiği çağrısıyla sözümüze son verelim. Kitabın geri kalanını ve tabii ki keyfini de okuyacak olan çocuklara bırakalım. Ev dediğin bazen bir saklambaç üssü, bazen bir tamir atölyesi, bazen de kurabiye kokulu kaledir. Peki ya evin duvarları fısıldasa, eşyaları dile gelse ne olurdu? Bu kitapta deli ama dolu bir ailenin kahkahalarının havada uçuştuğu, minik aksiliklerin neşeye dönüştüğü ev hallerine tanık olacaksın. Çünkü insan en çok evinde sevilir, evinde büyür, evinde öğrenir. Dışarıda fırtınalar kopsa da kapısını aralayınca evinde hep o sıcaklığı bulur. Haydi kapıyı tıkla, içeri buyur. Seni bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bugünkü konuğu Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Fatma Nur Yılmaz'ın kaleme aldığı ve çizer Zeynep Özer'in de resimlediği Bizim Evin Halleri isimli çocuk kitabıydı. Minik okurlar için güzel ve eğlenceli olduğu kadar birazcık öğretici de olacağını düşündüğüm bu kitabı çocuklara ve ebeveynlerine takdim eder, geleceğin büyükleri başta olmak üzere herkese keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu meydan nelere şahit olacak bilmiyorsun. Hem Allah Resulü savaşta zarar görebilecek kimseyi orduda istemiyor. Yaşın küçük, peygamberimize başka türlü hizmet edersin. İleride gerekirse yine savaşırsın.
2: Abi, beni küçük görüyorsun ama Allah yolunda savaşmanın ne büyük bir şey olduğunu anlayacak yaştayım.
1: Bak, istediğin oldu. Aslan kardeşim savaşa katılacak kadar büyümüş. Gel kılıcını bağlayalım.
3: Ya Resulallah, bana izin verin sizinle birlikte geleyim. Yaralıları tedavi eder, hastalara bakarım. Belki de Allah bana şehitlik nasip eder.
4: Ey Allah'ın Resulü, Rabbine bu kadar yalvarış ve yakarış yeter. O sana olan vaadini yerine getirecektir.
5: Müslümanlarla müşrikler artık karşı karşıyaydı. Ve savaşın başlaması an meselesiydi.
0: 45. Bölüm.
5: Mekke yıllardır içinde biriktirdiği kini kusmak istiyordu. Bu sefer içlerinden çıkıp dinlerini terk edenlerin cezasını keseceklerdi. Savaşta erkekleri harekete geçirmek isteyen kadınlar şarkılar söylüyor, defler çalarak onları cesaretlendiriyorlardı. Savaşı kazanacaklarına o kadar emindiler ki galibiyet şöleninde içmek üzere develerine fıçılarla şarap yüklemişlerdi. Aralarından savaşmak istemeyenlerin geri dönme taleplerini büyük bir yaygara kopararak reddediyor, onları korkaklıkla itham ediyorlardı. Bedir kuyularının olduğu mekana geldiklerinde su kuyularının kapatılmış olduğunu gördüler. Hazırlıksız yakalanmışlardı. Stratejik önemi olan bir alanı Müslümanlara kaptırmışlardı. Ama sayılarının çokluğuna olan güvenleri kendilerine kısa sürede bu işi bitireceklerini düşündürüyordu.
6: Su kuyuları kapatılmış.
7: Ne yapacağız biz?
8: Hayvanları sulamamız lazım.
9: Bizim de ihtiyacımız var.
7: Su olmadan ne kadar dayanabiliriz ki?
5: Kureyş ordusunun önünde atıyla dolanan Utbe onlara şöyle sesleniyor.
9: Su düştüğümüz duruma bakın. Karşımızda akrabalarımız var. Onlarla savaşırsak ne elde edeceğiz? Ey Kureyş! Muhammed ve arkadaşlarıyla savaşırsak ne kazanacağız? Bugün onlarla savaşırsanız her biriniz bir diğerinin ya amcasını ya yeğenini ya da başka akrabalarını öldürmüş olacaksınız. Burada galip gelseniz de birbirinize sonsuza dek nefretle bakacağız. Bu sebeple geri dönün ve Muhammed'i diğer Araplara bırakın. Onu öldürürlerse istediğiniz olur. Öldürmezler de ileride güç kazanırsa onun akrabası olmakla öldürürsün.
10: Seni kork. Bu konuşmayı neden yaptığını anlamıyor muyum? Oğlun Ebu Huzeyfe Muhammed'in saflarında olduğu için böyle davranıyor.
9: Benim korkak olmadığımı iyi bilirsin Ebu Cehil. Ben sizi başınıza geleceklere karşı uyarıyorum.
5: Ebu Cehil Utbe'yi dinlemedi bile. Nahle vakasında kardeşi öldürülen amiri harekete geçirmek için ona şöyle seslendi.
10: Amir, burada neler oluyor bak. Akrabalarınızı öldürmeyin diye bizi savaştan alıkoymak istiyorlar. Senin kardeşini öldürenlerin kanı yerde mi kalacak?
11: Elbette kalmayacak. Mekke'nin yiğitleri onlara gereken cezayı verecek. Korkaklar canının derdine düşenler geri kalsın. Hadi savaşa! İntikam vakti!
5: Ramazan ayı olduğu için Müslümanlar oruçluydu. Peygamberimiz onlara oruçlarını açmalarını söylediği halde ashab-ı kiram oruçlarını bozmak istememişler ve bu konuda ağır davranmışlardı. En sonunda Resulullah'ın orucunu bozduğunu görünce bunu yapmaları gerektiğini anladılar ve birkaç lokma yiyecek yiyip savaş meydanına çıktılar. Peygamberimiz Kureyş müşriklerinin zırhlar içinde tamamıyla silahlanmış bir şekilde akıp geldiklerini görünce dua etmeye başladı. Allah'ım, işte Kureyş müşrikleri kibir ve gururuyla geliyorlar. Sana meydan okuyorlar, Resulünü yalanlıyorlar. Allah'ım, bana yapmış olduğun yardım vaadini yerine getir. Allah'ım, onları helak et. Allah'ım, sen bana kitabı indirdin, müşriklerle çarpışmayı emrettin. İki gruptan birini nasip edeceğini de vaat ettin. Sen verdiğin sözden caymazsın. Resulullah askerlerinin saflarını kontrol etmeye başladı. Eline aldığı bir ok çubuğuyla safları düzeltirken ok Sevat adlı sahabinin karnına dokundu. Ona "Ey Sevat, hizaya gir" diyen peygamberimize Sevat şaşırtıcı bir biçimde cevap verdi.
2: "Ya Resulallah, canımı acıttınız. Allah seni bize hak ve adaletle gönderdi. Bunun karşılığını almak isterim."
5: Sevat'ın söylediklerini duyan arkadaşları ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sevat karnına yanlışlıkla değen bir sopanın bedelini Resulullah'tan nasıl alacaktı? Peygamberimiz karnını açarak "Buyur, hakkını al" diyerek sopayı ona uzattı. Herkes nefesini tutmuş, Sevat ne yapacak diye bekliyordu. Sevat eğildi, peygamberimizin elini öptü ve ona sarıldı. Ashab-ı kiram rahatlamıştı. Yaptıklarının sebebini Sevat şöyle izah etti.
2: "Ya Resulallah, bugün Allah'ın emriyle ecelimin geldiğini hissediyorum ve senden ayrılmaktan korkuyorum. Bunun için sana son bir kez sarılmak istedim."
5: Bu duygusal ana şahit olanlar gözyaşlarını tutamadılar. Peygamberimiz de Sevat'a hayır dualar etti. Peygamberimiz saf düzenine girerek hazır bekleyen mücahitlerle son konuşmasını şu sözlerle yapıyordu. "Ben sizi Allah'ın emir ve teşvik ettiği şeye teşvik eder, yasakladığı şeylerden de sakındırırım. Şüphe yok ki şanı yüce olan Allah, hak ve gerçek olanı emreder, doğruluğu sever. Hayır sahiplerine bunun mükafatını verir. Siz şu anda öyle bir yerde bulunuyorsunuz ki, Allah burada hiç kimsenin Allah rızasından başka bir karşılık istediği amelini kabul etmez. Sabır, zahmet ve sıkıntı yerlerinde gösterilirse Allah onunla üzüntüleri dağıtır, insanları gamdan kurtarır. Ahirette ise kurtuluşa erdirir. Allah'ın peygamberi aranızda bulunmaktadır ve sizi Allah'ın azabıyla korkutarak size emir ve tavsiyelerde bulunur. Bugün Allah'ın hoşlanmayacağı işleri yapmaktan sakınınız. Allah size zilletten sonra izzet ve şeref verdi. Öyleyse onun kitabına ve emirlerine sımsıkı sarılınız ki Rabbiniz sizden razı olsun. Rabbiniz bu meydanda size rahmet ve mağfiretini vaat etmiştir. Bu imtihanı kazanın. Çünkü onun vaadi hak, sözü gerçek, azabı ise şiddetlidir. Bizler hepimiz hay ve kayyum olan Allah'a bağlıyız. Ona sığındık, ona tutunduk, ona dayandık. Dönüşümüz de onadır. Allah beni ve tüm Müslümanları bağışlasın."
8: Amin.
12: "Ya Resulallah, şu dağlar ve taşlar yerinden ayrılmadıkça biz de bu meydanı bırakmayız."
13: "Allah bize yeter. O ne güzel dost, ne güzel vekildir."
2: "Allah'ım, kâfirlere karşı bize yardım et. Bizim ayaklarımızı sabit kıl."
14: "Allah'a emanet! Allah'a emanet!"
5: Araplar arasında yapılan savaşlarda iki ordu karşı karşıya geldiğinde dahi aradaki elçilerin girişimiyle çarpışmanın engellendiği olurdu. Peygamberimiz bu amaçla Hazreti Ömer'i Kureyş'e gönderdi. Fakat Hazreti Ömer'in uzlaşma teklifi kabul görmedi. Aksine Mekke ordusundan birkaç kişi Müslümanların alanında bulunan su kuyularını zapt etmek üzere harekete geçti. Ebu Cehil'in kabilesinden olan Esved bir kuyuyu ele geçirmek üzere ilerlediğinde karşısına Hazreti Hamza çıktı.
8: Dur, dur dedim sana. Buradan öteye geçemezsin.
13: Beni kim durduracak peki? Ben Lat ve Uzza adına yemin ettim. O kuyuya ulaşmadan dönmeyeceğim.
8: Ben durduracağım. Al, işte ben.
5: Esved'in ölümüne şahit olan Utbe atını savaş meydanına doğru sürdü. Bir yanında kardeşi Şeybe, diğer yanında oğlu Velid vardı. Müslümanlara yaklaşıp onları teke tek çarpışmaya davet etti.
9: Ey Muhammed, adamlarını gönder. Hangimiz güçlüymüş anlasınlar.
5: Babası Utbe'nin bu çağrısını duyan Ebu Huzeyfe hemen ileri atıldı. Kılıcını sıyırarak babasına ve kardeşine doğru ilerledi. Peygamberimiz ona engel oldu. Sen dur dedi. Bunun üzerine Ensar gençlerinden Muaz, Muavviz ve Abdullah bin Revaha izin istediler. Resulullah onların çıkışına müsaade etti.
9: Durun, siz kimsiniz?
15: Evs ve Hazreç kabilesindeniz.
9: Bizim sizinle işimiz yok. Sizinle çarpışmak istemiyoruz. Bizim derdimiz Muhammed ve arkadaşlarıyla. Muhammed, karşımıza kavmimizden dengimiz olanları çıkar.
5: Peygamberimiz Ensar'a saflarına dönmelerini söyledi. Onlar da geri geldiler. Resulullah arkasına dönerek şöyle dedi. Ey Haşimoğulları, kalkın ve Allah'ın nurunu söndürmek üzere gelenlere karşı hak yolunda çarpışın. Çarpışın ki Allah peygamberinizi bunun için göndermiş bulunuyor. Kalk ey Ubade, kalk ey Hamza, kalk ey Ali.
9: Miğferlerinizden yüzünüzü göremiyoruz. Konuşun da kim olduğunuzu anlayalım.
8: Ben Hamza'yım.
16: Ben de Ubeyde'yim.
17: Ben de Ali bin Ebi Talib'im.
9: Şimdi oldu. Siz bize denksiniz.
5: İki grup birbirine yaklaştı. Ubeyde bin Haris Utbe ile, Hazreti Hamza Şeybe ile, Hazreti Ali ise Velid'le karşı karşıyaydı. Birbirleriyle çarpışmaya başladılar. Hazreti Hamza Şeybe'yi, Hazreti Ali de Velid'i kısa sürede öldürdü. Hazreti Ubeyde ise hem düşmanını yaralamış hem de ağır yaralar almıştı. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali koşarak Utbe'yi öldürdüler. Arkadaşlarını ise taşıyarak Müslümanların tarafına götürdüler.
13: Ya Resulallah, ben şehit miyim?
5: Peygamberimiz, evet, sen şehitsin dedi.
13: Elhamdülillah. Keşke Ebu Talip sağ olsaydı. O seni korumak için ant içmişti. Ve senin çevrende çoluk çocuğumuzu unutturacak derecede çarpışıp yere serilmedikçe seni kimseye teslim etmeyeceğini söylerdi. Hayatta olsaydı benim de bu söze layık olduğumu görürdü.
5: Bir bacağı kopan Hazreti Ubeyde bir süre sonra şehit oldu. Bu birebir mücadele düşmanın moralinin bozulmasına sebep oldu. Mekke'nin ileri gelenlerinden üçü ölmüştü. Ölenler aynı zamanda Mekke reisi sayılan Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in birinci dereceden akrabalarıydı. Hind bu yüzden Hazreti Hamza'yı hiç unutmadı ve ona olan kinini hep canlı tuttu. İki grup arasında süren gergin sessizlik Kureyş'ten gelen bir ok sesiyle bozuldu. Hazreti Ömer'in azatlı kölesi ölümcül bir yara alarak yere düştü. İkinci ok kuyudan su içmekte olan Hazreçli genç Harise'nin boğazına isabet etti. Peygamberimiz şöyle seslendi. Muhammed'in ruhu elinde olan Allah'a and olsun ki bugün mükafatını ümit ederek geri çekilmeksizin düşmana karşı savaşarak ölenleri Allah doğrudan cennetine alacaktır.
13: Demek ki benimle cennet arasında şu adamların beni öldürmelerinden başka bir şey yok, öyle mi?
18: Allah'ın adıyla saldırın.
10: Yürüyün ey muhacir, yürüyün ey ensar. Allah sizinledir. Saldırın.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İşin faydalarına dair ilahi hikmetler kula tamamıyla malum olsa, kul o işi yapamaz, aciz kalır. Allah'ın sonsuz hikmetleri idrakini yıkar, harap eder. Kul o işe girişemez. Cenab-ı Hak o sonsuz hikmetlerden çok ufak bir cüz'ünü kula yular yapar, onu o işe çeker götürür. O işin faydasından hiç haber vermese, kul hiç harekete geçmez. Hareket insanların yararı içindir. Ve biz o yüzden işe girişiriz. Nitekim deve yuları çekilmezse yürümez. Fakat yuları çok uzun olsa yine gidemez, çöküverir.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Hicaz bölgesinde güneşin çölleri kavurduğu bir gün daha yaşanmaktaydı. Allah'ın Resulü güneşin yakıcılığından gölgenin serinliğine sığınan ashabıyla sohbet ediyor, Yüce Allah'ın kullarına verdiği nimetlerden bahsediyordu. Duyduğu incitici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı davranabilen kimse yoktur. Ona ortak koşarlar, çocuğu olduğunu söylerler ama Allah onlara afiyet vermeye ve onları rızıklandırmaya devam eder dedi. Sahabiler yağmurun çatlak topraklara bir an dolup taşması gibi bu ilahi rahmetin coşkunluğunu yaşıyordu. Gönüllerini bu rahmetle yeniden ve yeniden besliyorlardı. Kökleri bu ilahi rahmet suyunu arıyor ve sürekli ona ulaşmak için çabalıyordu. Alemlerin yaratıcısı Yüce Allah'ın sonsuz lütfundan bahseden Resulullah bunu bir benzetmeyle şöyle açıkladı. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar onun elindekileri tüketmez. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri neler verdiğini görmüyor musunuz? Bütün bu verdikleri Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir dedi. Rahmet peygamberi Allah'ın nimetleriyle aydınlanan sahabilerin yüzlerine, kendisini dinlerken dikkatle açılmış gözlerine baktı ve kime bir nimet verilir ve o da nimeti dile getirirse şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse nimete nankörlük etmiş olur. Allah verdiği nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini sever dedi.
1: Sence nasıl görünüyorum?
2: Nasıl mı? Aynı işte.
1: Aynı mı?
2: Evet.
1: Nasıl aynı görünüyorum?
2: Her zamanki gibi işte.
1: Onu soruyorum işte. Ben her zaman nasıl görünüyorum sence?
2: Her zamanki Malik bin Nadle gibi. Böyle işte. Her zaman böylesin Malik. Nereden çıktı şimdi bu soru? Sen hiç böyle şeyler sormazdın.
1: Evet, sormazdım çünkü merak etmezdim.
2: Şimdi ne oldu da böyle birdenbire merak etmeye başladın?
1: Geçen gün Resulullah'ın yanına gitmiştim ya.
2: Evet.
1: Böyle gittim işte. Üstümde her zamanki elbiselerim vardı.
2: Her zamanki gibi yani.
1: Evet.
2: Ne oldu peki sonra?
1: Ne oldu? Şöyle oldu. Ben üstümdeki elbiselerin gerçekten çok eskimiş olduğunu anladım.
2: Ya öyle miymiş?
1: Öyleymiş, öyleymiş. Resulullah yanına gittiğimde bana dikkatlice bir baktı. Sonra o her zamanki güler yüzü hali var ya hani.
2: Hı hı. Ha,
1: işte o şekilde konuşmaya başladı. Malın mülkün var mı diye sordu. Ben de evet var ya Resulallah dedim. Hatta maddi durumumun oldukça iyi olduğunu söyledim.
2: Evet.
1: Develerim, koyunlarım, atlarım ve kölelerim var dedim. Hem de sayılarının çok olduğunu söyledim.
2: Allah'ın elçisi ne dedi sen böyle söyleyince?
1: Açıkçası o güne kadar benim hiç düşünmediğim bir şey söyledi.
2: Hı hı.
1: Allah'ın Resulü gözlerimin içine baktı. Allah sana bir mal verdiği zaman onun nimetinin ve ikramının izleri üzerinde görünsün dedi.
2: Allah razı olsun. Ne güzel söylemiş Resulullah. Zaten seni şu eski elbiselerden kurtaracak tek kişi Allah'ın Resulü'ydü.
1: Öyle tabii. Bütün eski elbiselerimizden o kurtarmadı mı zaten bizi?
3: Hadislerin hikayeleri.